0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Radar 80'ler.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti.

böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: düştü.
1: Radyo Radar 91.8.
2: O anda anladım, olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz, imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapuzbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapuzbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapuzbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapuzbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapuzbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapuzbaşı şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Kapuzbaşı şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

dağları dövsün. Bu dağlar ve denizler engel değil, duyarım seni haykır gülüm.

0: hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden? Hangi deniz daha büyük bizim özlemimizden? Hangi dağ daha yüksek?
1: Radyo Radar 91.8.

Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeye.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. Olağan Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesim ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidince kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak, İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC, kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
7: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış raiki teknik

0: İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imzayla resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
0: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 Yeni Halk Plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
4: en az 2 lazım.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
0: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru

0: sağlanmalı, mazotta ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
1: Haftanın özeti.
0: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur." ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Haftanın özeti.
0: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarihi yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak, İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
3: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'mizi umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın ile karşınızda olacağız.

0: 30 Mart 1980'de Nişantaşı İstanbul'da doğan Yalın, ilkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okudu. Annesinin adı Figen, babasının adı Kamil olan sanatçı, gazeteci Ferai Tınç'ın yeğeniydi. İlkokul yıllarında pilot olmak isteyen Yalın'ın müziğe ilgisi, babasının evde ona gitarıyla Gypsy King ve Enrico Macias şarkıları çalmasıyla başladı. İlk bestelerini Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken, Yurda Erdoğlu ve Doğan Canku müzik okullarında gitar dersleri alırken yapmaya başlayan Yalın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladığı dönemde beste çalışmalarını hızlandırdı ve albüm yolunda ilk adımlarını attı.
1: Düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktı.

Yal'ın beste çalışmalarını hızlandırdıktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başladı. Selim Öztürk'ün prodüktörlüğünde kaydedilen yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü ve ilk haftasında 200 bin satış rakamına ulaştı. İlk ayın sonundaysa 300 bin satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500 bin satış barajını aştı. Böylece Universal Music'i en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek 4. sıraya kadar yükseldi. Albüm bunların da yanı sıra MÜYAP'ın yılın en çok satan albümleri listesine girmiş oldu. Albüm dijital platformlarda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştı. Böylece albümün dijital platformlardan kazandığı ciro 2 milyon doları buldu.

Zalim şarkısının ardından Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmişti. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı seçilen Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Tony Storara tarafından Gresnika ismiyle yorumlanmıştı. Ayrıca şarkı Yunanca, Rusça, Sırpça ve Arapça gibi dillere de çevrildi. Albüm, 2010 yılında NTV kanalı müzik jürisi tarafından seçilen son 10 yılın en iyi yerli albümleri listesinde 10. sırada yer almıştı. Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu ve Rümeli Hisarı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser verdi.

0: bir yere.
1: Yalın Ellerine Sağlık albümünün konserlerine devam ederken 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başladı. Hazırlık sürecine girildiği sıralarda Universal Music'in Türkiye'de kapanması dolayısıyla birinci albümün promosyonu durduruldu ve bunun üzerine ikinci albüm hazırlıklarına hız verilerek Pasaj Müzik'le anlaşıldı. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karataş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıktı. Albümün ilk klip çekilen parçası Küçücüğüm oldu. Ardından Bir Bakmışsın, Ben Bilmem ve Yalın'ın şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekildi. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm, 2005 yılında Popsav tarafından Yılın Şarkısı ödülünü aldı.

Yalın'ın 3. albümü Her Şey Sensin, Avrupa Müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıktı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'ta, Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Shakira ve Christina Aguilera'nın albümlerinde yer alan dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce ve Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette ile birlikte yapıldı. George Michael, Robbie Williams gibi dünya yıldızlarına ait kliplerin sanat yönetmeni ve stil danışmanı Alexia Somerville'la styling çalışmaları yapan Yalın, albüm kapak tasarımındaysa Frida, Kill Bill, Alien, Cold Mountain gibi birçok Hollywood filminin kampanyalarını ve afişlerini hazırlayan, uluslararası başarılara sahip Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel'le çalıştı.

0: bir hakimiyet.
1: Sanatçı albüm çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü çıkarttı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlendi. Albüm fotoğrafları içinse ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışıldı. Bu albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Kisen gibi şarkılar çok sevildi. Albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klipse Aralık ayında Kisen adlı parçaya çekildi. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi klip ödülünü aldı.

Yalın'ın albümlerinin toplam satışı 1 milyonu, toplam cirosu 6 milyon dolara aştı. 5 yılda 4 albüm piyasaya süren Yalın, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını piyasaya sürdü. Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkının klibini Ah Be Kardeşim'de olduğu gibi Ömer Faruk Sorak yönetti. 19 Temmuz 2012'de 3 yıldan sonra Sen En Güzelsin albümünü çıkaran Yalın, albümden çıkış şarkısı Kasma ve Olmasa Da Olur isimli şarkıları kliplendirdi ve bu şarkılarla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Albüm öncesi 5 single yayımlayan Yalın, 2016'nın Temmuz'unda Ida Seyhan Müzik etiketiyle Bayıla Bayıla albümüyle müziğe geri döndü. Bu albümünde Tatlıyla Balla, Sesinde Aşk Var, Kader Ne Söylüyorsa gibi şarkılara klipler çekildi. 2018 yılında Hele Bir Başla, Sensiz Ben Ne Olayım, 2019 yılında Deva Bize Sevişler, Deme Bana Yokum, İstanbul, 2020 yılındaysa Ya Sabır, Halbuki, Oyunbaz gibi şarkıları yayınladı. 2021 yılında müzisyen Sıla'yla Ver O Zaman Gömleklerini teklisini yayımlayan sanatçı, 2021 yılında 6 yıl aradan sonra Cornetto işbirliğiyle Yaz Gülü şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Ocak 2022'de Bu Da Geçer Mi Sevgilim teklisini, Temmuz 2022'de ise O Yaz Bu Yaz teklilerini sevenleriyle buluşturdu.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, korupsiyonun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
8: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
9: Hadi canım.
10: Aa,
9: ne?
11: Vay.
10: Aa, nasıl yani?
12: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
8: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Son yıllarda hayatımıza yeni bir bağımlılık eklendi. Kahve tamam, sosyal medya tamam ama bir de yatmadan önce son kez telefona bakma alışkanlığı var ki işte orada işler biraz karışıyor. Çünkü o masum görünen ekranların yaydığı bir şey var, mavi ışık. Adı mavi ama kendisi biraz uykusuzluk mavisi. Mavi ışık aslında doğanın bize hediyesi. Güneşten geliyor, sabah hadi kalk, dünya seni bekliyor diyor. Gündüz bizi zinde tutuyor, dikkatimizi artırıyor, hatta modumuzu bile düzeltiyor. Ama gel gör ki, gece olunca aynı mavi ışık rol değiştiriyor. Bu kez beynimize fısıldıyor. Uyuma. Bir video daha, bir mesaj daha gelecek, bir story daha izlenebilir. Melatonin hormonu diyor ki, ben yarın gelirim. Uyku diyor ki, sen ekrana bak, ben birazdan uğrarım. Sonra ne oluyor? Yatakta dön, dön, dön, bitmeyen dakikalar. Gözler kapalı ama zihin açık. Sabah alarm çalıyor ve ilk cümle şu oluyor. Ben hiç uyumadım ki. Bilim insanları bu durumu boşuna araştırmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalan kişiler daha geç uykuya dalıyor, daha az uyuyor ve sabah kahve ile bile kendine gelemiyor. Ama korkmayın, telefonu camdan atmaya gerek yok. Çözüm oldukça basit. Akşam saatlerinde ekranlara sarı tonlu filtreler açıyoruz. Telefon gün batımına geçiyor. Ekran turunculaşıyor, beyne mesaj gidiyor. Tamam, gün bitti. İsterseniz mavi ışık filtreli gözlükler de var. Takıyorsunuz, hem bilim insanı gibi görünüyorsunuz hem de gözleriniz daha az yoruluyor. Bir de küçük ama etkili bir tavsiye. Yatmadan en az yarım saat önce telefonu yatağın yanından uzaklaştıralım. Çünkü ekran yatağa ne kadar yakınsa uyku o kadar uzağa gidiyor. Unutmayalım, mavi ışık gündüz dostumuz, gece ise fazla konuşan bir misafir. O misafiri biraz erken uğurlarsak uyku bize daha çabuk geliyor. Sabahlar daha az zor oluyor. Yani seçim bizim. Gece ekrana mı bakacağız yoksa yastığa mı? Biz yastığı öneriyoruz. Ekranı yarına bırakıyoruz. Tatlı uykular. Ve evet, o video yarın da orada.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, Demir yollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak

0: Uzaktaki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
0: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
4: en az 2 lazım.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı bağışlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
0: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliği ile hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı

0: kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları Gümrüklü Hava Kargo Terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
1: Haftanın özeti.
0: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur." ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Haftanın özeti.
0: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarihi yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
3: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
6: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesim ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'mizi umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
7: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
8: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
9: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri'de.

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseteler takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili kardeşim, dostum, yeminli mali müşavir Muhammed Kutupbağır. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
2: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gündemi takip ediyoruz. O şekilde.
1: Maşallah. Uzun zaman oldu.
2: Evet.
1: Birlikte yayın yapmayalı. Sizleri özledik.
2: Bir buçuk yıl oldu mu? Olmuştur da hemen.
1: Yaklaştı evet, neredeyse. Evet. Malum gündemimiz yine çok yoğun.
2: Evet.
1: Bir önce vergi barışı dediler, sonra vergi paketi dediler, sonra yapılandırma, taksitlendirme dediler. Komisyondan geçti, şu anda genel kurulda görüşülüyor. Acaba bu vergi paketin içinde neler var?
2: Torba yasa niteliğinde geliyor yine. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar torba yasa, 60'tan fazla torba yasa çıkmış. En son hatırladığım saydığımızda 68 mi 67 adet torba yasa çıkmıştı. Tabii burada işte maliye politikalarını ekseriyetle ilgilendiren, belli bazı düzenlemeler içeren bir dizi yasanın içeriğini oluşturan bir torba yasadan bahsediyoruz. Bu torba yasanın içerisinde de ekseriyetle, kahir ekseriyetle vergiyle beraber olsa da ölçekte ekonominin biraz daha canlanması açısından, sıcak paranın, özellikle körfez sermayesinin ve küreseldeki sermayenin Türkiye akışı için bir dizi vergi düzenlemesiyle beraber bir muafiyet getiriliyor. Sanki biraz offshore ülkesi konumuna doğru ilerliyor gibiyiz. En azından dış sermayenin, küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesi anlamında yapılan düzenlemelerden bunu hemen sezinliyor, anlıyoruz. Zaten özellikle biliyorsunuz Körfez'de yaşanan bu Hürmüz Boğazı olaylarından sonra güvenlikli ticaret yollarının artık bir nebze güvenli olmadığı kanaatiyle beraber ve bu noktada da savaşa bakış açısı, tarafları belli dengede tutma anlamında, yani dış politika anlamında sağlıklı bir politika yürüten Türkiye bu noktada kazanımlı olmuştu. Kazanımlı oldu. Bir güven veren bir ülke konumuna bürünmüştü. Şimdi güven verirseniz bu haliyle başka şeyler açısından da güven verir. Çünkü her konu bir şekilde savaşta olsa konu sonucu paraya ve ekonomiye varır. Dolayısıyla burada bir ticari ağın olması ve ticari yolların buraya çevrilmesi, paranın burada konaklaması veya paranın buraya doğrudan yabancı yatırım olarak girmesi gibi hususlarda Körfez'de bulunan bu gibi cazibe merkezini Türkiye'ye kaydırma gibi bazı endişe kaygı demeyelim de bir fırsat eşiği aralanmış ve bu noktada da hükümetimiz böyle bir çalışma yapmış ve nihayetinde 2 hafta önce meclise sunuldu, Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu ve orada da görüşüldükten sonra içinde bazı kritik değişikliklerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurulu'na, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bu torba yasa sunuldu. Şu anda da görüşmeler halinde ve ilave bir değişiklik olmadığı takdirde bu şekilde yasalaşırsa, bana kalırsa çok büyük, önemli değişikliklere gebe. Ben şöyle söyleyeyim, torba yasanın içeriğine şöyle baktığımız zaman ekseriyetle şöyle ortalama birkaç başlıkta değerlendirirsek evet. Fatih Bey, ihraç açılara yönelik olarak getirilmiş birkaç tane vergisel düzenleme var ve devamında yurt dışına yapılacak hizmet ihracına yönelik olarak yine aynı şekilde vergisiz bazı hareketler ve çalışmalar olacak. Özellikle nakil halinde, yani transit ticaretle vergilenmemenin önüne geçme noktasında da aynı şekilde bir düzenleme görüyoruz. Yapılandırma, tırnak içerisinde söylüyorum, vergi ve SGK borçlarına yapılandırma diye geçen o şaya, yani kamuoyunda görünen, viral olan konuya ilişkin olarak bir düzenleme var mı? Bunun bir yapılandırma olmadığını birazdan anlayacaksınız konunun içerisinde. Ve dahi devamında en önemli şeylerden bir tanesi bizim daha önce gri listeye girmemiz. Yani ülke CDS puanımızı 800'lere kadar zıplatan varlık barışı uygulamasının Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün veya bir gün önce açıklama yapmıştı. Bu düzenlemenin daha önce bizi gri listeye sokan düzenlemelerden farklı olduğunu söyledi. Bunun çok bir farklılık olmadığını burada bugün konuşacağız diyorum. Buyurun.
1: Evet, dediğiniz gibi en önemli varlık barışı dedik yani. Bu varlık barışı kimleri kapsıyor? Hangi işte mükelleflerimiz özellikle soruyor veya mükellef olmayan kişilere soruyor. Bu varlık barışı mükelleflerimize ne kazandıracak ve ekonomimize ne kazandıracak?
2: Tabii varlık barışını önce mükellef demeden önce bunun tekli şahıslar üzerinden de gitmekte fayda
1: tabii
2: var.
1: Tabii ki.
2: Çünkü varlık barışı İki sınıfa ayırabiliriz Fatih Bey. Bir yurt dışı varlık barışı, diğeri ise yurt içi varlık barışı da iki başlıkta ayırabiliriz. Bunu kanun metninden ben çıkarıyorum. Yani buna ilişkin olarak küçük bir rehber hazırlasam bunu böyle iki başlıkta ayırırım. Bunun yurt dışı varlık barışı en önemli kritik yönü aslında buranın. Çünkü yurt dışındaki kaynağı belli veya belirsiz paranın bir şekilde ülkemize getirilerek bir sistem dahiline, sisteme sokulması ve bunun bir miktar vergisini ödedikten sonra bu ülkede artık bir nevi temizlenmesi, yani bir nevi yerelleşmesi ve ayrıştırılması işleminin diğer adı. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben bu tip yasalara çok karşıyım. Çünkü daha önce biz bunun CDS kredisini 800 lira çıkarak bunu çok büyük bedelini ödedik. Sebebi de şu: sizin ülke puanınız, CDS puanınız 150'lerdeyken bir anda 800 lira sıçraması bu oldu, başımıza geldi. Şuna sebep oldu. Biz yurt içindeki bütçe açıklarımızı, yani kamu harcamalarımızı finanse edebilmek, dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için muhakkak ne yaparsınız? Yani sizin geliriniz giderinizden düşükse, yani gideriniz daha fazlası, ne yaparsınız? Aradaki açığı gider, borçlanırsınız. Bu noktada da borçlanırken kişinin analizi ve şeyi çıkarılır. Bir bankaya vardığınız zaman sizin kredi kartı ödeme geçmişinize bakılır. Daha önceki kredi geçmişlerinize bakılır. Gelirlerinize bakılır. Gelir yaratma potansiyelinize bakılır. Giderlerinizi ödeyebilme aralığınıza, sıklığınıza ve geciktirme puanlarınıza bakılır. Her şeye bakılır. Bu ülke için de böyle. Yani devlet ister yurt içinde devlet iş borçlanma senetleriyle, ister yurt dışında Eurobond ve diğer tahviller aracılığıyla borçlanmaya kalktığı takdirde bu noktada CDS kredisine bakılır. CDS kredinizde 800'e çıkıyorsa kusura bakmayın, siz aylık 8'den 10'dan borçlanmaya devam edersiniz. Onun için de dış bizim özellikle kamu borç yükümüz çok fazla. Biz sürekli faiz ödüyoruz ve geçmiş yıllardan çok çok daha fazla ödüyoruz. 3 yıldır, son 3 yıldır. Ocak ayı ve Şubat ayındaki toplam ödemiş olduğumuz faiz 1.8 trilyon TL'ydi. Ve 2 ayın geliri tamamen bu faize gitmiş. Bunu önleyebilmek için devlet bir adım attı. Şubat ayına 17'sine geçici vergi getirdi ki Nisan'daki kurumlar vergisini getirdi. Şubat'ta tabiri caizse kırdırdı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ben bu yasayı arkasındaki niyet, kasıt da az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Çünkü başımıza gelenlerden biliyoruz daha önce. Çok masumane bir yasa olarak, yasal düzenleme olarak görmüyorum. Neyse, teferruatına girelim. Yurt dışı varlık barışı. Siz yurt dışı yerleşik kişiyseniz, yerleşikten kastımız 6 aydan fazla yurt dışında bulunan, Türkiye'de ikamet etmeyen, artı yurt dışında ikamet eden yabancı ve Türk vatandaşların yurt dışında bulunmuş olan parayı Türkiye'ye 7. ayın 31'i tarihi 2026 tarihine kadar transferi halinde, bunun üzerinden transfer edilen banka nezdinde %5 vergisi, yani stopaj yapılıyor. Kalan kısmının tasarrufu Türkiye içerisinde artık legal bir şekilde, sisteme entegre edilmiş bir şekilde bu paranın kullanımı sağlanıyor. Ancak devlet diyor ki bu noktada parayı, eğer diyor, getirmiş olduğunuz para söz gelimi 10 milyon dolar. Bunu yurt içine getirdiğiniz takdirde yurt dışından, bunu 5 yıl boyunca veya da yıllar itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl boyunca ülkede aynı banka veya başka bankalarda açılacak vadeli mevduatlarda değerlendirirseniz, parayı burada tutarsanız, ben bu üzerinden kesilecek olan vergiyi 5'ten 0'a kadar indirebiliyorum diyor. Yani örnek veriyorum, 1 yıl tuttunuz 4, 2 yıl tuttunuz 3. 3 yıl tuttunuz 2 gibi, sıfıra kadar ben bunu vergilendirilmeksizin bu parayı yalnız 5 yıl boyunca vadeli mevduatta tutacaksınız. Bu beni şu anlamda da biraz tedirgin etti. Ülke ekonomisinde biz hatırlarsınız, doların böyle vura vura vura vura yukarı çıktığı günleri hatırlıyorsunuz. O dönem içerisinde ülkeye döviz girdisi olsun veya dövizlerini, Türk vatandaş dövizini bozdursun diye belli bazı teşvikler ve düzenlemeler gelmişti. Yurt dışından gelecek paralarla ilgili de bu düzenlemeler geldiği gün, günün o günkü gerçekleri, bir kur atağı vardı. Biz bundan dolayı şu maliyetlere de yansıdığı için enflasyon olarak bugün hala bundan cebelleşiyoruz. Evet. Yani bu 3 yıl önceden bahsediyorum, 4 yıl önce. Dolayısıyla acaba hükümetimiz şey mi bekliyor? Yani kurda bir atak mı bekliyor? Biliyorsunuz şu an reel piyasada da kurun, bugünkü kurun gerçek değerinde olmadığı, bugün 45 TL olan doların olması gereken rakamın en az 75 TL olması gerektiği gibi bir algı da var ki bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir algının oturmuş olması da hatalı. Dolayısıyla böyle bir şey, bir beklenti mi var? Ülkeden bir döviz çıkışı veya kurda bir atak ya doların globalde bir değerlenme riskini mi öngörüyordu acaba, böyle bir düzenleme getiriyor? Bunu biraz düşünmüş oluyorum. Peki bunun dışında yurt içi varlık barışı ne? Burada kanun koyucu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi diye ayrım tutuyor. Yani sen ben Ahmet Hasan Hüseyin değil de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı var yurt içi varlık barışından faydalanmak için. Sizin yastık altında ekonomi dışında tutmuş olduğunuz bir paranız varsa bunu getirip ekonomi içerisine, sistemin içerisine dahil ettiğiniz takdirde bundan yine aynı şekilde aynı vergi oranı %5 vergisini ödediğiniz takdirde herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutman haricinde ise bu vergi %0'a kadar gidiyor. Diğer varlık barışı yasalarından burada bir farklılık var. Özellikle bu yurt içi varlık barışı için söylüyorum. Taşınmazlar bu sefer bu yasanın içerisine alınmamış. Eskiden taşınmaz şirkete kayıtlı değilse, biliyorsunuz bir taşınmazı şirkete kaydettirmek, aynı sermaye olarak konulması demek değer artış kazancını gerektirir. Değer artış kazancı ödememek için şirket dışında tutulur bu tip kıymetler. Şirkete aktarılmaz. Arada bir kira sözleşmesi gibi muvazzalı birçok işlem yapılır. Halbuki orayı gerçekten şirket çoktan kullanıyordur. İşte eski varlık barışı yasalarında taşınmazlar da ekonomi içerisine sokulmasını sağlıyor idi. Burada varlık barışında taşınmazların varlık barışı kapsamına alınmadığını görüyoruz. Peki yaptık bunu. Bu para nereden buldum diye ilk sorulan sorulardan bir tanesi buluyoruz. Nereden buldum bunu derler mi üstad? Demezler, dememeleri lazım. Çünkü bu nereden buldun sorusunu tam da önünü kapatan bir düzenleme aslında. Peki inceleme yapılabilir mi? Bir önceki varlık barışından önceki varlık barışında hüküm tam açık olmadığı için devlet ilgili kişiler hakkında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri hakkında inceleme yaptığında bunun varlık barışında bildirilen kısmın dahil edilip edilmeyeceği, inceleme kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı muallaktaydı ve bu konuyla ilgili tarihat yapılan kişiler de kendileri dava açtılar ve davayı nihayetinde Danıştay'a kadar giden dava kazanıldı çoğunda. Devlet bunun önüne geçebilmek için bir önceki varlık barışında düzenlemeyi sadeleştirdi ve vergi incelemesinin yapılamayacağını, yapılması halinde bu konuyla ilgili bir fark bulunduğu takdirde bundan düşüleceğini, bu konuyla ilgili değilse bundan düşülmeden diğer tarihatı yapılacağına dair açık açık hükümler getirmişti. Burada da aynı hükümleri birebir getirilip buraya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne vergi incelemesi olacak yurt içi varlık barışlarını ya da yurt dışı varlık barışlarını getirdiğiniz takdirde ne de tarihat yapılacak. Siz incelemeden kendinizi korumuş olacaksınız ve bu şekilde bizi tekrardan gri liste gibi şeylere sokabilecek, garabet durumuna sokabilecek bir yasa şu anda meclis gündeminde ve konuşuluyor, görüşülüyor. Ha, real politikte gerçekten bu yapılmalı mı? Acaba oyunun kuralları değişiyor mu? Yani artık bir devlet başkanını helikopterle alıp götürülü bir dönemden geçiyoruz. Acaba demokrasinin kuralları artık eskisi gibi geçerli olmayacak bir döneme mi giriyoruz? Artık global ticaretin bitip bölgesel ticaret veya yakın pazar stratejisine mi dönüyoruz? Bu gibi durumlarda açıkçası hani böyle bir yasalar artık normal ve olağan olacak mı? Tabii orasını bilmediğimiz için bu noktada bir şey de diyemiyoruz.
1: Peki üstadım, bu varlık barışına şu anda genel kurulda görüşülüyor. Bir eklemeler ve çıkarmalar öngörüyorsunuz mu?
2: Varlık barışında bir ekleme veya çıkartma olmaz. Sebep ne? Daha önce görüşülen, çıkan, yasalaşan varlık barışlarıyla birebir olduğu için bence sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Burada birebir geçer. Ha, belki taşınmazlar son dakika girebilir. Ona dair bir duyum aldık. Taşınmazlar sokulabilir bu noktada. Onu da böyle bir şey de bekliyoruz yani.
1: Bir de yine Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir vergisi istinası deniyor.
2: Evet.
1: Yine vatandaşlarımız, mükelleflerimiz bunlara yani bu nasıl bir uygulama ki 20 yıl gelir vergisine istina olacak? Biz çünkü ülkemiz vergiyle dönen bir ülkemiz.
2: Evet. Şöyle, bu tamamen vergide adalet ve güvenlik müessesini yok eden bir düzenleme. Sebebi ne? Bir kere ülkeye geri dönme değil. Böyle bir şart yok. Sadece tek şart şu. Düzenleme Türkiye'ye dönmekten kasıt var. Bir yerleşme istiyor ancak nihayetinde 6 aydan fazla bir ikamet ya da ikametini buraya alma gibi bir durumu var. Düzenlemede Türkiye'ye yerleşmeden evvelki son 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşilmemiş, yani ikametgahı olmamak ve tam mükellef sınıfına girecek bir hususa dayanan bir temasının olmaması gerekiyor. Yani tam mükelleften kastımız ne? Türkiye'de yerleşmiş olma kriteri veya kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması hususu burada irdelenmiş oluyor ve diyor ki tam mükellef olmamak şartıyla ve geriye dönük 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşmemiş olmak. Yerleşmekten kastı ne? 6 aydan fazla Türkiye'de kalmamış olmak ve ikametgahın Türkiye'de olmaması. 3 yıl. Bu şartı sağlayan kişiler için artık önündeki tüm yurt dışındaki özellikle elde edilen kazanç firatlarının 20 yıl boyunca gelir vergisinden istina edileceğine dair bir hüküm getiriliyor. Şimdi ben Öyle bir şahsın, düşünsenize. Ben Türkiye'de yerleşeyim. Yurt dışında yerleşmemişim. 3 yıl önceden böyle bir şeyim yok. Böyle bir şahıs geliyor buraya. Yurt dışındaki bu parayı, yurt dışında kazancında vergilendirilmeyecek buraya. Transferini gerçekleştiriyor. Bu da yine aynı şekilde bir paranın buraya ülkeye çekişiyle ilgili bir düzenleme aslında. Getiriyor ve burada onunla beraber ticaret yapıyorum. Sizce rekabetçi olabilir miyim? Yani, tabii ki değil, kesinlikle değil.
1: Değil olamaz çünkü.
2: TÜRMOB'un biliyorsunuz geçenlerde buna ilişkin bir itirazı oldu. Evet. Ve komisyondan geçen bir çalışması oldu. Özellikle futbolcularla ilgili de bir düzenleme. Bu 20 yıl boyunca vergiden muaf olması, eğer yeni bir transfer yapıyorsanız falan. İspanya'da buna benzer bir düzenleme 5 yıllığına Beckham için getirilmişti, Beckham'ın transferinde. Ama şimdi mesela buradaki bir düzenleme 20 yıl boyunca yurt dışından gelecek bu şahıslara vergilendirilmeme göre ve hiçbir şekilde asla rekabetçi olma ihtimalimiz yok. Evet, şimdi kesinlikle. Evet. Paranı transfer ettin, varlık barışından, yurt dışından getirdin. 3 yıldır da ikamet etmiyordun. Varlık barışından paranı transfer ettin. 2, artık yurt dışında kazanç elde etmeye devam ediyorsun. Bunun sıfır vergisi Türkiye transferi de edebiliyorsun. Bu da problem yok. Yani hiçbir şekilde rekabet edebilme şansını elde edemiyorsun bu şahıslarla diyelim. Bu çok kötü bir şey. Yüksek gelir grubunu ülkeye çekme gibi bir amaç var ama buradaki yüksek gelir grubunun durumunu çok da iyiye götürmez.
1: Kesinlikle, yani dediğiniz gibi, yani buradaki normal vatandaş nasıl bir rekabet içerisinde olacak?
2: Bunun tabii ben
1: vergisi,
2: bu
1: gelir vergisi, kurumlar vergisi, şu andaki maliyetler zaten yüksek.
2: Evet.
1: Ve durumda nasıl mücadele edilecek?
2: Şurası yanlış anlaşılmasın. Bu beyefendiler Türkiye'de hiç vergi ödemeyecekler değil. Faaliyetlerinden dolayı hem kurumlar hem de KDV ödeyecekler. Yurt dışındaki kazançlarından dolayı ödemeyecekler. Dolayısıyla buradan buraya transfer ettikleri vergilendirilmemiş, örnek veriyorum, kazançlarını burada ekonomiye sokacaklar. Siz burada bir şirketseniz hangi kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz? Vergilendirildikten sonraki kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz. Dolayısıyla bir rekabet eşitsizliği kesinlikle var bu noktada. Dedim ya, bu paket tamamen yurt dışı sermayenin ülkeye girişini amaçlıyor. Varlık barışı 1, bu yasa 2, örnek veriyorum. Devamında da var. Hepsi aralarda bir bakarsanız hepsi aslında yurt dışı varlıkların Türkiye'ye transferini böyle hedefleyen bir şey. Yani hani bir pusuda yatmış bekliyor gibi diyeyim. Evet. Ama körfez sermayesi, burada istenen körfezde yatan sermayenin Türkiye'ye transferi noktasında bu bir hamle. Biliyorsunuz hani savaşla beraber vurulmaz denen ne diyelim, o yüksek yüksek kuleler vuruldu, evet, İran tarafından.
1: Demir kupe.
2: Evet, yani. Evet, dokunulmaz denen yerler. Evet. Aslında hükümetimiz buna çok çok önceden, Fatih Bey, belli çalışmalar yapmıştı. İstanbul Finans Merkezi diye bir yerde, evet, kurulmuştu. Ataşehir'de, örnek veriyorum. İşte 30 metrekarelik, 20 metrekarelik daireler kişilerin ihtiyacına kullanmıştı. Bomboştu. Aynı boşluk Dubai'de de var normalde ama birçok firma oraya siz levha ve tabela koyuyor ki offshore. Yani vergilendirilmeden paranın oradaki ülkeye toplanması amaçtı yani. İşte burada aynı şey yapılacak. Burada İstanbul Finans Merkezi var. Burada belli bir hesaplar açılacak. Bilmem ne yapılacak ve para Türkiye'ye akacak. Paranın Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir güzel bir düzenleme ama rekabet işsizliğini kesinlikle bozar.
1: Peki bir de nitelikli hizmet merkezi modeli, evet, var bu paketin içerisine. Evet, bunlar, evet, neleri getiriyor?
2: Bu düzenleme aslında doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bir düzenleme ile beraber getiriliyor. O doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye transferle ilgili bir karar var. Bu karar kapsamında öncelikle nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu nitelikli hizmet merkezleri, nitelikten kasıt da aslında serbest meslek kapsamına giren, ilmi ve mesleki bilgiye dayanan belli bazı meslek grubunun yapacağı faaliyetlerle ilgili getirilmiş bir uygulama. Öncelikle nitelikli hizmet merkezi oluşacaksın. Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi altında. Ne mesela bu nitelikli hizmet merkezi kapsamındaki faaliyetler? Finans, teknoloji, danışmanlık, Ar-Ge, küresel yönetim hizmetleri gibi elle tutulamayan ancak küresel ticaretin içerisinde ticaretin olmazsa olmaz yan destekçileri dediğimiz bu hizmet sektörü kalemleri önemli hale gelmeye başladı. Özellikle yapay zeka ile beraber, destekli işlemlerle beraber. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılatının %73'ü bu gibi hizmet sektörlerinden kaynaklı. Çok büyüktür burada. Ve bizde bu hizmet sektörü kollarında aynı şekilde bizde de gelişen bir durum. Çok çok olması taraftar değilim ama bu hizmet sektörleri bizim elimizde de bulunması gerekiyor. Sebep ne? Burada şey açarsınız, dış ticaret açığı vermezsiniz. Dış ticaret fazlası verirsiniz. Biz mal ihracında büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz için hep dış ticaret açığımız vardır. Evet. Bu büyük devasa dış ticaret açığını hizmet ihracıyla kapatıyoruz. Hizmet ihracından kast örnek veriyorum. Yurt dışına yapmış olduğumuz dizi film satışlarından tutun da komisyonculuk, müşteri bulma hizmetleri, aracılık, danışmanlık, finans hizmetleri bu gibi şeylerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlası veren bir kol burası. Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezi adı altında yapılmasıyla olacak faaliyetle beraber devlet diyor ki eğer finansal danışmanlık, risk ve likidite yönetimi, dijital dönüşüm, vergi ve hukuk danışmanlığı, Ar-Ge ve teknik destek gibi belli hizmet gruplarında nitelikli hizmet merkezi açarsanız sana belli bazı vergisel avantajlar getireceğiz. Ancak burada vergisel avantajlardan faydalanabilmek için en az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren iştirak niteliğindeki firmalara hizmet veriyor olmalı.

0: hani back office dediklerimiz, hani geri ofis, hizmet ofisleri gibi uygulanan Hindistan menşeli bir uygulamanın Türkiye'de uygulanmaya çalışılması. Çünkü Hindistan özellikle yazılım ve algoritma üzerine yaptığı çalışmalar tüm dünyada kabul gören bir yer. Yani herhangi bir yerde bir yazılım, bir kodsal yazılım olduğu takdirde arkasında muhakkak bir Hindistanlı çıkar. Dolayısıyla böyle bir durum. Buna bu bağlamda bir düzenleme daha getiriliyor torba yasanın içerisinde Fatih Bey. O da yurt dışı ticaret kazançlarında %95'lik istisna. Peki bu ne? Şimdi o kadar çok bu %90'lık, %95'lik, %100'lük istisna var ki birbirinden karışmaya başladı. Yurt dışına verilmiş olan muhasebe, finans bilmem ne vardı bu, hatırlarsanız önce bir %50 idi, sonra %80'e çıkarıldı. Bunun için paranın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyordu. O bir cepte, bunu bir kenara koyalım. Nitelikli hizmet merkezleri dedim, az önce anlattım. Bu da aynı şekilde, bu da cepte. Bir de şimdi şöyle bir düzenleme var. Burada mal ihracı ile alakalı bir şey, bir istisna bu. Ney peki? Siz bir ürünü Hindistan'da ürettirip bunu Avrupa'ya, Türkiye'ye hiçbir şekilde millileşmeden, yani ülkeye sokmadan doğrudan ihracını Hindistan'dan alıp Fransa'ya yaptığınız takdirde KDV'nin konusuna girmiyor bu vergilemede. Sebep ne? Türkiye'de yapılmış bir mal teslimi olmadığı için. Ancak nihayetinde kurumlar vergisi çıkıyordu. Yani bir firmanın oradan mal alıp Fransa'ya ihraç etmesi sonucunda oluşan kazancı getirip burada %25 kurumlar vergisini ödüyorduk. Şimdi devlet bu tip ihracı da teşvik etmek ve paranın da Türkiye'ye girmesi şartını getirmek kaidesiyle dedi ki, siz Hindistan'dan aldığın bu malı Fransa'ya ihraç ettiğin takdirde ortaya çıkan kazancın %95'i kurumlar vergisinden istisna et. Peki yine aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bu faaliyeti sürdürürsen, yani transit ticareti sen burada yaparsan ne olur? Burada da %100 kurumlar vergisi istisnası var. Şartlarından bir tanesi olmazsa olmaz, alıcı ve satıcı Türkiye'de olmayacak. Alıcının ve satıcının Türkiye'de olmamasından kasıt, yani her iki tarafın ikamet olarak ve yerleşik olarak burada olmaması ve sözleşmenin burada yapılmamış olması. İkincisi ise paranın yine aynı şekilde Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmiş olması şart.
1: Bir de komisyona gelmeden önce işte ihracatçılarımız olsun, imalatçılarımız olsun, kurumlar vergisine bir indirim.
0: Evet, evet.
1: Yani herkesin gerçekten yani %9'a inecek, %14'e inecek dedi. Sonra ne olduysa bir komisyonda bir değişiklik oldu. Muhammed Bey, bu değişiklik nedir?
0: Biliyorsunuz kurumlar vergisi genel manada uygulanan oran %25. Banka, finans sektörleri için falan uygulanan oran %30. İmalat sektörü için %24. İhracatçılar için ise 5 puan indirim %20. Bunun dışında yatırım yapan firmalar için yatırım teşvik belgesine bağlı olarak da belli dönemlerde harcamalara nispetinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabiliyor. Orada da oranlar daha aşağılara gidebiliyor. Bunu anlattıktan sonra özellikle dedim ya, ihracatçılar için genel manada ihracat. Yani ister imalat imal etsin, ihraç etsin, isterse doğrudan aldığını malı ihraç etsin, %5 bir indirim banko cepteydi. Böyle bir cebinde rekabet şansı elde ediyordu özellikle. Bir de özellikle biliyorsunuz ihraç edilen mallarla ilgili KDV de hesaplanmadığı için, evet, yüklendiği KDV'nin iadesiyle beraber aslında bir vergi yükü de üzerinde de kalmıyordu. Sadece zaman farkı var, paranın zaman değeri var vesaire vesaire. Komisyona Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya binaen bu düzenleme önce bu şekilde geldi. İhracatçımıza büyük destek dedi. Eğer imalattan ihracatçıysan dedi, %25 olan, %20 olan bu oranı %9'a çekiyoruz dedi. İmalattan ihracat değil de normal ihracatçı iseniz burada da %14'e çekiyoruz %20'lik oranı dedi. Tabii bu bir ihracatçılar için bir can suyu, can simidi. Sebep ne? İhracatçılar özellikle düşük kur,
1: evet,
0: sebebiyle uzun süredir şikayetçiler. Avrupa'ya %52, ihracatımızın %52'si Avrupa'ya olduğu için bir nebze olsun dolar euro paritesinden kaynaklı olarak bir kazanç elde edildi. Ancak bunların hepsi bir geçiciydi. Dolar ne kadar değeri düşer, euro bölgesinin değeri artarsa euro para biriminin, bu noktada ihracatımız bir nebze olsun rahatladı, nefes aldı. En azından karın bir kısmını pariteye yüklemişlerdi. Ama bunun dışında hep şikayet devam ediyor idi. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ama kur artmıyor, rekabetçi değiliz, bizim acilen kurun yükselmiş olması gerekiyor filan diyerekten. İşte bu noktada devlet ihracatı da özendirmek açısından, dedim yani ihracat açığın varsa bunu finanse etmek için borç alıyorsun. Bu borcu ödeyebilmek için bütçeden buna pay ayırıyorsun. Bunu vatandaşın üzerine yüklüyorsun. Vatandaş bundan şikayetçi, kazancını vergiye vermeye başlıyor gibi gibi gibi. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek ve ihracatı özendirebilmek için hükümetimiz bu yasal düzenlemeyi plan bütçeye gönderdi.

0: ama plan bütçede bir değişiklik oldu. Dendi ki %9'luk ve 14'lük bu teklifi geri çekelim. Yerine şöyle bir düzenleme getirelim. Neyi bir düzenleme? Sanayi sicil belgesine haiz ki zaten imalatçı olabilmek için bir firmanın muhakkak ve muhakkak sanayi sicil sanayi odasına kayıtlı olup sanayi sicil belgesine haiz olması gerekiyor ve fiilen imalatla uğraşması gerekiyor. Dolayısıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen imalat faaliyetiyle uğraşan ve artı zirai faaliyet, üretim sonucunda kazanç elde edenler ki bunlar defter tutmak zorunda olanlar için söyleyeyim Fatih Bey. Normalde zirai faaliyet sonucunda vergilendirme biliyorsunuz tevkifat yoluyla olur ve çiftçimiz gidip veya defter falan vermez. Bunlar defter tutan çiftçi için söylüyorum. Kazançlarında uygulanacak kurumlar vergisi artık imalatçıda %24 ve ihracatçıda uygulanan %20 yerine totalde %12,5'luk bir teklifle şu anda bütçede plan bütçenin son gününde kabul edildi ve bu şekilde meclisin genel kurulunda şu anda görüşmelerin içerisinde başladı. Bu evet imalatçılar biliyorsunuz totalde imalatın bunun içine alınması olması harika bir uygulama. Evet. Sebebi ne? İmalatçı yaşanan enflasyonun düşmesi anlamında dezenflasyon politikalarının düşmesi anlamında en çok katkıyı sağlayan kesim. Organize sanayi bölgesi olsun, ihtisaslar olsun bu noktada özellikle enflasyon düşüşüne en büyük katkı sanayi kesim yapıyor. İmalat sanayi ülkede gayri safi yurt dışı hasılattaki payı ise 117'ye gerilemiş. İstekleri zammı koyamamış, karlılık yok, istihdam eden burası ve ağırlıklı da KOBİ olan bir ülkeyiz. %90'a yakın KOBİ, %88 KOBİ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu uygulama imalatçıları da içereceği için artı ihracatçıları da içereceği için bence çok güzel bir uygulama. Nitelikli üretim, katma değer yaratım üretimin desteklenmesi anlamında %12,5 gayet güzel. Bu sayede belki Kosova diyemem ama Orta Avrupa'da belli bazı ne diyelim neresi Makedonya mesela 12,5 müydü oran %13 mü? Oradaki oranlara yaklaşmış durumda. Fabrikaların taşınması, yatırımların yapılması. Bu anlamda imalatçılar diyerek de yine yabancı yatırımcının ülkeye gelişini, girişini hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Neden? %24 olan bir imalat için %12,5'a çekilmesi demek arada 11,5 puanlık bir kazancın cepte kalacağı anlamına gelir ki evet. Düşünsenize yani sıfır daha önce kar elde eden bir firmaya %11,5'luk bir alan açıyorsunuz. Evet. Siz otomatikmen karlılığı önüne koymuş oluyorsunuz.
1: Gerçekten bu yönüne iyi bir düzenleme olacaktır. Geçen hafta Sayın konu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'ydü. Sayın Müdürümüzle de işte sanayi sicil belgelerini konuşmuştuk ve o gece bu teklif verildi.
0: Çok güzel.
1: Yani gerçekten hem ihracatçıyı desteklemek hem imalatçıyı desteklemek bu yönde iyi ve gerçekten sanayi önce bir umut olmuştur bu düzenle.
0: Evet, evet.
1: Peki burada merak edilen bir soru. Bu ne zaman kapsayacak?
0: Yasal düzenlemenin içerisine baktığımız zaman 2027 yılı kazançlarına uygulanacak diye bir hüküm var idi. 9'luk ve 14'lük teklifin içerisinde. Ama bu yasal düzenleme gelen düzenlemenin teklif metninin altında yürürlük tarihini göremediğimiz için
1: evet.
0: Metnin devamında nasıl çıkacağını şu anda öngörüde bulunamıyorum. Ama benim kanaatim 2027 kazançlarına uygulanacak diye düşünüyorum Fatih Bey. Yani.
1: Evet. Bir de işte en son herkesin merakla beklediği işte yapılandırma adı altında vatandaşlarımız olsun, mükelleflerimiz olsun ama borçlarını taksitlendirme bir dönem olacak.
0: Evet.
1: Bunlar neleri içeriyor acaba?
0: Adı üstünde aslında yapılandırma. Yapılandırmayın. Yani şunu manşet atalım dedik ama şimdi Fatih Bey aslında kamuoyunda viral olan yapılandırma diye adlandırılan ve bizim manada bizim bildiğimiz yapılandırma zannettiğimiz bir düzenleme değil bu. Mevcut 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki eğer çok zor durumda olduğunu ispat edersen, çok zor durumda olduğunu ispat etmekten kasıt belli rasyolar artık alarm veriyor. Cari oranın düşmüş, kısa vadeli borçlarını karşılayamıyorsun, vergi borçların artmış, öz kaynak karlılığın düşmüş, disponibilite oranın düşmüş, asitte oranın düşmüş gibi gibi böyle bir oranlar sonucunda sen çok zor durumda isen, tecil ve taksitlendirme için totalde kamuya olan borçların için söylüyorum. Hem vergi hem SSK borçları için. Borçların için ilgili idareye, tahsil dairesine git başvuru yapabilirsin. Yaptığın takdirde 36 aya varan vadelerle bu tecil edilebilir. Bakın tecil edilir demiyordu hüküm. Tecil edilebilir hükmü var idi. Dolayısıyla idarenin takdir yetkisine bırakılmış bir durum var. Bir kişinin çok zor durumda olup olmadığına ilgili rasyolara bakarak idare diyor ki evet sen zor durumdasın bu borcu diyemeyeceksin. Madem öyle biz bunu daha önceki bu borcu belli bir tecil oranıyla biz bunu taksitlendirelim. Sen bunu gel Aydana'ya bunu öde bize diye buna bir yapılandırma şey çıkıyor. Ve nihayetinde de kişi bu borcunu taksitler halinde ödüyor idi eskiden. Sonra ne oldu? Özellikle devlet dezenflasyon politikalarının uygulanmasıyla beraber Mehmet Şimşek döneminde bu taksitlendirme seçenekleri uygulanmamaya başladı. Çünkü idarenin takdir etkisinde. İdare ne yaptı? Taksitlendirme falan yok. Getir borcunu öde. En fazla yapılan şey ne oldu? Şifahi görüşmelerle ortaya çıkan bir borç varsa örnek veriyorum 3 milyon TL. Bunu 3 taksitte. Maksimum 4 taksitte ödeyeceksin. Bu arada ödeyene kadar gecikme zammı duruyor mu? Yok. Tecil faizliyle beraber yapılıyor? Yok. Sen hele bir bu paranın şu kadarlık kısmını getir bize bir öde. Kalan kısmı da şu tarihlerde öde diyerekten bir kağıdın üzerine yazılmış bir metinle Evet. Bu iş çözülüyordu. Dolayısıyla böyle bir yapılandırma vardı. İdare tarafından uygulanan ama asıl olan 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde geçen o zor durum gerekçesiyle yapılması gereken 36 yapılabilir 36 aylık taksitli tecil uygulandırma sistemi uygulanmıyor idi. Devlet 36 aylık bu tecil ve taksitlendirme süresini bir sefer düzenleme ile beraber yani bu yasanın içerisinde düzenleme ile beraber 72 aya çıkarıyor. Yani 36 zor durumda kamuya olan borçlarınız için eğer başvurunuz ve zor durumda olduğunuz kanaat getirilirse 72 aya kadar yine idarenin takdirinde olmak kaydesiyle taksitlendirebileceksiniz. Peki bir diğer düzenleme ne burada? O düzenlemenin içerisinde şöyle bir hüküm vardı. 50.000 TL'den fazla her bir tahsil dairesi başına. Buraya dikkat edelim. Çünkü kişinin 3-4 vergi dairesine borcu olabilir. Her bir tahsil dairesi için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL'yi aşıyorsa borcunuz teminat getirme hükmü de vardı. 50.000 TL'yi aşan kısmın yarısı. Şimdi ise o 50.000 TL'lik tutarı 1 milyona çıkarıyor devlet. 1 milyon TL'yi aşmıyorsa her bir tahsil dairesi, örnek veriyorum, A vergi dairesinde 950.000 TL, B vergi dairesinde 500.000 TL, C vergi dairesinde de 100.000 TL borcunuz varsa hiçbirine teminat vermeksizin gidip 72 aya kadar taksitlendirmeye dair yasal düzenleme yapıldı. Ama bakalım idare yine aynı şekilde bu yetkisini kullanmayıp elden taksitlendirme yapacak, yapmayacak, bunu göreceğiz zamanla. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizim aslında biz yapıyoruz bu yapılandırmayı dediği noktada yerelde bu hükmün uygulanmadığına şahit olduk. Yani eminim halim şairim. Evet. Ve birçok bununla ilgili şikayetler de geliyor, söyleniyor da. Ama dediğim gibi bakın bu idarenin takdir etkisinde yapmayabilir. Zaten böyle bir hüküm yok. Yasaya aykırı işlem yapıyorlar filan gibi böyle bir hani şaya çıkmasın. Dolayısıyla idare bu noktada yetkisini kullanırsa 72'ye varan bir taksitlendirme öngörülüyor. Peki bu bizim bildiğimiz manada bir vergi affı mı? Evet. Hayır, değil. Vergi affı değil. Bu bir yapılandırma değil. Bu bildiğiniz taksitlendirme. Yasada var olan, mevcutta yasada var olan ve her zaman var olan, her daim var olan bir düzenleme iş pazara yönelik Fatih Bey.
1: Dün veya evvelki gün bakanın da bir açıklaması vardı. İşte faizler enflasyon altında uygulanmayacak dedi. Bir açıklaması da oldu. Hı hı. Bu tecil faizlerini.
0: Yani zaten mantıklı değil. Sebep ne? Devlet bu noktada şey gibi bakıyor. Yani enflasyonun altında olursa kamu alacağı eriyor ya Evet. Bu noktada. Enflasyonun üzerinde bir açıklama oran açıklanacak ve devam edecek ki bu var olan manşet enflasyonun altında olmasın ve bu sayede devletin de alacağı erimesin derdinde şu anda. Ama yarın bir gün gerçek bir af çıkar. Gerçek bir aftan kastım. 7440 sayılı kanunda çıktığı gibi bir af çıkar. İşte o zaman faiz oranları bugünkü gecikme zammı veya buna benzer bir tecil faiz oranında değil de o zaman mesela 0.75'e sabitlenmişti aylık. O zaman içinde bir oran sabitlenir ve toplu bir af, yani bir bayram havası yaratacak bir af çıkar ve o zaman oran daha da değişebilir Fatih Bey.
1: Biraz ekonomiye gelmek istiyorum Muhammed Bey. Eğer eklemek istediğiniz varsa bu benim sormayı unuttuğum pakette başka değişiklikler varsa biraz ekonomiye gelmek istiyorum.
0: Yok yani şöyle teferruatıyla değerlendirdik. Aslında bakarsanız hani ülke genelindeki birçok kişiyi ilgilendiren değil de vergi grubunu ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye transferi noktasında ilgilendiren bir vergisel düzenleme faydası olur mu? Olur. Zararı da olur muhakkak. Bakalım nasıl geçecek meclisten. Umarım daha iyi olur.
1: İnşallah. Ve son açıklanan enflasyon rakamları biraz yüksek çıktı.
0: Evet.
1: Yıl sonunda da bir hedefimiz vardı.
0: 16.
1: Bu hedef tutacak mı yoksa şaşacak mı?
0: Tutmayacak. Bugünden belli. Rakama neredeyse yaklaştık zaten. Şimdi Fatih Bey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası orta vadeli program ışığında enflasyon hedefi belirler. Bu belirlenen enflasyon hedefleri ise hiçbir zaman tutmadı. Özellikle son 6-7 yıldır bu enflasyon hedefleri tutmadı. Sonradan bir değişikliğe giderek özellikle artık hedefle beraber bir de tahmin aralığı bırakılmaya başlandı. İşte 12 ile 18 arası ama hedef 16 gibi gibi bu tahmin aralığı bırakıyordu. Geçen senenin içerisinde bir önceki seneden belirlenmiş geçen seneden belirlenmiş olan 116'lık hedefin olmayacağı, özellikle Kasım Aralık'ta gıda fiyatlarındaki yapışkanlık ve ataletten kaynaklı olarak yüksek volümlü gelmesi, Ocak ayında asgari ücrete konulan zam ve akabinde mevsimsel değişiklikle beraber kış aylarında gıda enflasyonunun yüksek çıkması, kiralara yaşanan zamlar gibi yapışık ücretlerden kaynaklı olarak gelen zamlardan kaynaklı olarak enflasyonun yüksek olacağı belliyken, zaten tahminen muhtemelen yılın sonunda biz 20 ila 25 arasında bir enflasyonla kapatırız dediğimiz bir ortamda, artık tam tersi, özellikle son Nisan ayı enflasyonunun 4.30 gibi bir yüksek bir oranla gelmesi sonucunda genel şu anda enflasyonun, toplam 12 aylık enflasyonun %32'yi geçmiş olması sebebiyle, ki 30'a inmişti, 32 gibi bir aralığa çıktı. Dedik artık görünen köy kılavuz istemez, 20 ile 25 değil de 25 ile 30 arasında kalacağını iyi ihtimalle. Çünkü geçen sene Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları birli rakamlar arasında çıkmıştı, 1.5-1.80 şeklinde. Daha sonra Temmuz-Ağustos'ta ikileri geçen bir enflasyon olmuştu. Sonra 9. ayda örnek veriyorum, okulların açılışıyla beraber yapılan masrafların artması sebebiyle biraz daha bir tık daha yükseldi. Ve biz 30'un üstüne, 30'a yaklaşan bir enflasyonla yılı kapatmıştık ki tekrardan geriye döndük ve artık baz etkisi de kalmadı. Baz etkisinin olmayışı da bize, yani baz etkisi demek, geçen yılın bu zamanına göre enflasyon düşük olur, baz etkisi de düşerek gidersiniz. Yani Nisan ayında 4 açıklanan enflasyon, 4.30 açıklanan enflasyonun düşük olabilmesi için bir önceki yıl Nisan ayının enflasyonu %7-6.5 çıkacak ki baz etkisi olsun. Geçen yılın enflasyonu %3 civarında. Şimdi siz Mayıs ayında 1.70-1.50 civarında enflasyon açıklamazsanız, 2'nin üzerinde gelirse, Haziran'da böyle gelirse, baz etkisini kaybettiğiniz gibi artıya geçmişsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda artık 25 ile 30 bandının arasında bir enflasyon olacağı bir ortamda inandırıcılığını kaybetmiş bir enflasyon hedefi olan %16'nın artık gerçekçi olmadığını bize ayan beyan gösteriyor. Bu neden önemli, hedefin 16 olmaması, bunun revize edilmesi, ki bu Mayıs ayındaki toplantıyla beraber, açıklanacak raporla beraber bu hedefin güncelleneceğine adım gibi eminim. Ama güncellenecek rakam yine aynı şekilde piyasanın beklendiği gibi mi ilerleyecek? Fatih Bey, enflasyonun beklentilerine ilişki olarak bir, piyasa katılımcılarının hedefi vardır. İki, reel piyasanın, yani sanayi kesiminin hedeflenen rakamları vardır. Bir de hane halkı beklentileri vardır. Genellikle de bunun ortası enflasyon hedefini gösterir aşağı yukarı. Yılın sonunu bunu gösteren oran %29-30. Hadi diyelim 29. 29 gibi bir hedefin olduğu bir yerde siz revize de etseniz, 16 artık olmayacak kesinleşti de, 22, 20, 20 gibi bir rakamı artık oraya koyamazsınız. Sebep ne? Merkez Bankası'nın yapacağı politik adımları, hedeflenen enflasyonu sıkı adımlarla ilerleyeceğini gösterebilmesi için önce hedefin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer hedefi uygulanabilir bir orana getirdiğiniz takdirde, dediniz ki 27 arkadaş bu yılın enflasyon hedefi, ya da olabileceği 25 dedik. Derler ki evet, enflasyonla mücadele etmek istiyor Merkez Bankası ve bu hedef doğrultusunda da adımlarını ve çalışmalarını, para politikalarını, para politikası uygulamalarını buna göre yapacak anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda bana kalırsa %26, %27, belki 27, 28 oranında bir enflasyonu yılı kapatacağız. Artık baz etkisini de kaybettiğimiz için maalesef 20'lerde gezinen bir enflasyon grubuyla önümüzdeki yılları böyle devam ederiz diye tahmin ediyorum ben.
1: En büyük etkisi çevremiz ateş çemberi maalesef, yani Suriye diyoruz, Ukrayna diyoruz, İran diyoruz. Yani gerçekten petrol inanılmaz bir şekilde yükseldi. Hı-hı. Neredeyse %50 hı-hı, dolarken şu 114 doları gördü. Şu anda da 100 dolarlar da geziyor. Hı-hı. Bu da gerçekten maliyetlerimizi artırıyor. Çünkü çok enerji dışarıya bağımlı olduğumuzdan dolayı herhalde bu şey düşmediği sürece, enerji piyasa düşmediği sürece de enflasyonda bir gerileme olmayacaktır.
0: Bugün hürümüz açılsın, bugün barış sağlansın, 14 maddelik teklifi kabul etsinler, karşılıklı olarak barışın imzalandığını kabul etsinler, hürümüz açılsın, sevkiyat devam etsin, petrol, Brent petrolün 120'lerden ki 100 ile 120 arasında diyorum. Sebep ne? Brent petrol 105'i de çekse Fatih Bey, piyasada bu fiyat 120 lira, 120 dolar olabiliyor. Çünkü onun hani piyasada gerçek bir real bir değere dönüşüyor. 120'lerden, 100 ile 120'lerden tekrardan eski oran 60-65 lira arasına gelebilmesi için en az 4 ay 5 ay. Evet, bizim için ithal girdi bakımından enerji maliyetleri çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ki birçok sektörü etkileyecek. Aramal üreten, nihai mami üreten, ambalajından tutun da tarım sektörü için azotlu gübrenin üretimi noktasında ve nakliye ve taşımacılık için bu enerjiye bağımlıyız. Sadece bunu petrol olarak görmemek gerekiyor. Gaz da bu işin içerisinde. Şimdi diyeceksiniz gazı biz oradan mı alıyoruz hemşerim diye. Hayır, gazı oradan almasak, petrolü dahi oradan almasak dahi. Çünkü oraya çok bağımlı değiliz gerçekten ürünümüze. Almasak bile oradaki yükseliş zaten iştahla bekleyen diğer pazarlardaki kaya gazı için söylüyorum, Rus petrol için söylüyorum, iştahla fiyatın yükselmesini bekleyen kişiler için de bir fırsat oldu. Sebep ne? Malın değeri artmış. Ben de artık bu yeni fiyattan satarım diyor. Kar etmek istiyorlar. Çünkü bulunmaz bir nimet onlar için. Zaten uzun zamandır Brent petrol düşük gidiyordu Fatih Bey. Bundan kaynaklı olarak da kazançları düşüktü. Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki büyük devasa yatırımlardan geri adım atmasının sebebi de Brent petrolün sürekli düşüş halinde olmasından kaynaklıydı. Dolayısıyla bu etkiler. Peki burada sadece küresel ölçekteki yaşanan kriz midir? Yani hata olması. Merkez Bankası'nın yılın başında uyguladığı raporunda hedeflenen enflasyonun içerisinde aynı şekilde Brent petrolün 58 ila 59 dolar civarında olacağını Ocak ayı bu rapor bu arada tahmin ediyordu. Yani bağıra bağıra biliyorsunuz hani Haziran ayının içerisinde İsrail İran'ı vurmuştu. Bağıra bağıra bir küresel bir gerilim vardı. Bu bölgeyle için söylüyorum. Politik dil değişmişti. Daha sert bir söylemler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bağıra bağıra bir savaşın geldiği bir ortamda haliyle küresel petrol arzının bunlarda yaşanacak bir şokun olabildiğini düşünmeyen Merkez Bankası haliyle biraz insanı huzursuz ediyor yani bu noktada. Dolayısıyla sadece suçlu küreseldeki İran ve Suriye olarak İsrail olarak görmemek gerekiyor. Burada bizim önlem anlama noktasında proaktif hareket edemeyen Merkez Bankası da bence suçlu.
1: Kesinlikle. Evet, zamanımızın sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Son sözleri alalım isterseniz.
0: Son sözlerim, bayram yaklaşıyor Fatih Bey. Evet. Artık var ya gündemden uzaklaşabilmek adına çabalıyorsunuz. İşte çok fazla politize oluyorsunuz. Politize olmamak için gündem dışında kalıp kendi işimize bakalım derken, kendi işimizi yaparken aynı şekilde çok fazla yasal düzenlemeyle beraber belirsizlikler falan, bunlar insanın canını sıkıyor. Yaz aylarına giriyoruz. Tam Mayıs ayının içerisindeyiz. Çiçeklerin açtığı bir dönemdesiniz. Kirazlar açılmış vesaire gibi. Tam böyle neşe dolacağınız bir dönem içerisinde. Yazı böyle kucaklayacağımız bir dönem içerisinde. Bayram da bu arada bir geçmiş olacak. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Bu tatili çocuklarla beraber biz ebeveynlerle değerlendiririz. Tabii bazı meslek grupları o gün mesai yapacak. Bunu biliyorum. KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerle beraber ay sonu verilmesi gereken bu mesai yapacak olan arkadaşlar var ki konuşuyoruz sahada. Bayramın birinci gününe kadar çalışma ihtimali olanlar var. Dolayısıyla 9 günlük bu aralık içerisinde iyice dinlenmeleri gereken bir ekip daha var. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz de 2026'yı da en azından kaybetmeyiz umarım. Çünkü sanayicinin beklentisi çok fazla. Geçen ay tam zamanlı çalışıldığı için güzel ihracat rakamları elde edildi. %25, bir önceki yılın ihracat verilerine göre %25'lik bir artış oluşmuş. Ama Mayıs ayı çalışma gün sayısı anlamında az. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük tatil deyince arada bir 11 günlük iş günü, 11 günü kaybetmiş durumdasınız. Ama umarım Haziran'dan itibaren tarımda yaşanmadan, don olayı olmadan bir yazı karşılarız. Her şey daha güzel olur. Artık yorulduk. İnşallah talihimiz ve bahtımız da güzel ilerler diye tahmin ediyoruz ve Rabbimizden umuyoruz yani.
1: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Çok sağ olun.
1: Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
2: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
9: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesim ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 Yeni Halk Plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
10: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bir kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
11: en az 2 lazım.
9: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
12: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı bağışlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
9: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
7: Haftanın özeti.
9: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliği ile hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
7: Haftanın özeti.
9: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur." ifadesini kullandı. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
11: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
7: Haftanın özeti.
9: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarihi yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
7: Haftanın özeti.
9: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak, İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
13: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
7: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
14: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
15: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
16: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2013 yılına gideceğiz.

1 Şubat 2013. DHKPC militanı Ecevit Şanlı tarafından ABD konsolosluğu önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi öldü, bir gazeteci de yaralandı. 15 Şubat 2013. Türkiye Barolar Birliği, kadın avukatların duruşmalara başörtülü katılmalarını yasaklayan kararın yürütmesini durduran 2012 tarihli Danıştay kararını barolara gönderdi. Bu kararla kadın avukatlar için duruşmalarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs 2013. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 25'i ağır, 146 kişi de yaralandı.

28 Mayıs 2013. Gezi Parkı protestoları başladı. İstanbul'da bir grup çevreci, Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı durdu. Bu ilk eylem, kısa süre içinde ülke çapında geniş protestolara dönüştü. 29 Mayıs 2013. Gezi Parkı'ndaki eylemciler çadır kurdu ve parkta nöbete başladı. Polis müdahalesiyle çatışmalar yaşandı.

31 Mayıs 2013. Gezi Parkı direnişine yönelik polis müdahalesi yoğunlaştı. Su, tazikli su, biber gazı kullanıldı. Göstericiler dağıtıldı, barikatlar kuruldu. Protestolar başka bölgelere yayıldı. 3 Haziran 2013. Protestolar ülke çapına yayıldı. Gezi'den çıkan harekette hak, özgürlük, demokratik talepler de yer aldı. Genç bir gösterici olan Abdullah Cömert bu tarihte hayatını kaybetti.

12 Haziran 2013. Gösteriler devam etti. Sendikalar dahil bazı emek sivil toplum grupları eylemleri destekledi. Polis müdahaleleri arttı.

8 Temmuz 2013. Gezi Parkı'nda ilk yargı kararlarından biri, İstanbul İdare Mahkemesi, Taksim'de yapılması planlanan proje için projeyi iptal etti. Ancak polis ve yetkili makamlar müdahaleye devam etti. 10 Ağustos 2013. Türk Hava Yolları'nda görev yapan iki Türk pilot, Lübnan Beyrut'ta konaklayacakları otele giderken silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı İmam Rıza'nın ziyaretçileri üstlendi. 22 Ağustos 2013, Abdullah Avcı'nın yerine Fatih Terim, Türkiye Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2013, Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilot, 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye'ye getirildi. 29 Ekim 2013,

12 Aralık 2013. Canan Candemir Çelik, 2014 yılı genel bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başörtülü hitap eden ilk milletvekili oldu. 22 Aralık 2013. İzmir'deki Alebey Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2013. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuoyunu sarstı. Bazı bakan çocukları, banka yöneticileri ve iş insanları dahil onlarca kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat ve benzeri suçlamalar yöneltildi. Bu, 2013'ün en önemli siyasi ve ekonomik gündem maddesiydi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kaşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler, 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet, pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, Demir yollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imzayla resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlapta değil.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: ...91.8 Radyo Radar frekansından ve Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından ortak canlı olarak yayınlanan Geleceğe Mektuplar programıyla yeniden karşınızdayız. Derdimiz aynı efendim. Geçmişten gelen mektupları doğru okuyabilmek, belki de geleceğe güzel, anlamlı, faydalı mektuplar yazabilmek adına karşınızdayız. Tabii biz bu mektupları kimlerle yazıyoruz? Gerçekten sesi güzel, gönlü güzel, kendi güzel kişilerle yazıyoruz. Bugün de tam öyle bir konuğum var. Ta Erzurumlar derken çok uzaktan bahsetmiyoruz aslında. Böyle kalbimizin derinliklerinden gelen bir dost, bir arkadaş. Çok güzel bir insanla beraber olacağız. Kıymetli Ebu Bekir Gözüm Hocam bizle beraber. Kendisi aile danışmanı, eğitimci, daha birçok özelliği var. İçerisinde konuşacağız. O espriyi sıklıkla yaptığımız evet. Aramızda ben sizi hakkıyla belki anlatamam. Böyle başlangıçta hem hoş geldiniz diyorum kıymetli hocam, hem de böyle sizi benim kadar tanımayanlar için böyle kısaca kendinizi tanıtmanızı isterim doğrusu.
5: Çok teşekkür ediyorum bu sıcak dolu karşılama. Hem mevsim olarak sıcak, hem gönül muhabbet olarak sıcak. Ben Ebu Bekir Gözüm, Erzurumluyum. 1989 yılında Erzurum'da dünyaya geldik. Eğitim hayatımızı Erzurum'da tamamladık. Gençlik faaliyetleriyle ilgileniyorum. Kendim bildim bileli bu işin içerisindeyim. Evet. Çok uzun yıllardır gençlikle ve gençliği ilgilendiren meselelerle ilgileniyoruz. 2015 yılından itibaren de bunun içerisine aileyi kattık. Aileyi, evet. Ailemizi, bizi, evet. Biz evet. Yapan değerlerimizi ele almak adına çalışmalar yürütüyoruz. İlk üniversitemi tarih bölümünde okudum. Tarihe çok merakım vardı. Tarih bizi yapan işte o değerleri kesinlikle. Anlayabilmek adına kesinlikle. Tarihi bilmenin önemi hasıl oldu. Daha sonra baktım ki sadece tarihi bilmekle olmuyor. Çünkü geçmişi anlamak evet önemli ama bugüne de bunun ışık tutması gerekiyor. Dolayısıyla buna bir de sosyolojiyi, yani insanı anlayabilmek için sosyolojiyi de ekledik. Tarihle sosyolojiyi cem edip hem geçmişi hem günümüzü biraz daha böyle cem edebilmek adına, daha iyi anlayabilmek adına bu şekilde bir akademik geçmişimiz oldu. Bugün de hali hazırda bir Erzurum'da yerel bir sivil toplum kuruluşunda aile ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bu işi, derdimizi daha profesyonel bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Kayseri'ye gelmiş olmaktan da çok mutluyuz. Evet, bizi davet ettiğiniz için, bu programda bizlere de yer verdiğiniz için. Öncelikle sizlere, akabinde tüm Kayseri halkına ve Kayser Radar ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun.
4: Allah size bize kırmayıp geldiğiniz için. Kayseri'de hem öğrencilerle buluşacağız, evet, hem efendim ailelerle buluşacağız. Bir dizi program için evet. Geldiniz.
5: Dolu dolu olacak inşallah.
4: İnşallah.
5: Yani biraz önce dediniz ya hani ta Erzurum, gerçekten tarih boyunca da yani iki şehrin de kadim bir medeniyet olması, bu kadimliği katan Selçuklu devletimizin olması, işte bugün işte Selçuklu mimarisiyle yoğrulmuş Kayseri, aynı şekilde Erzurum'da aynı. Yani Osmanlı ile alakalı çok az eser vardır Erzurum'da. Evet. Biz Selçukluyuz deriz.
4: Evet.
5: Kültürümüz,
4: evet.
5: Medeniyetimiz. Belki de bu muhabbette oradan da kaynaklanıyor olabilir. Oradan onun için sanki kendi şehrimizdeymişiz gibi. Evet. Hani Palanyöken'den inip Erciyes'e çıktık gibi tarif edebilirim.
4: Doğru, doğru. Tabii bizim aramızda farklı bir şey de var. Ben hanım tarafından Erzurumlu olduğumdan dolayı
5: o da
4: ayrı bir olay. Akrabaları misafir ediyormuş şimdi.
5: Eyvallah.
4: Geliyoruz.
5: Allah razı olsun.
4: Efendim, kıymetli hocam, bizim programımızın konusu ismini Kayseri Radar'la beraber koyduk. Evet. Dedik ki geleceğe mektuplar olsun. Hı hı,
5: çok güzel.
4: Niye öyle düşündük hocam? Gerçekten biz bugün böyle bir arada oturup konuşurken dedik ki bugün bizi biz yapan birçok değer, bugün eğer birileri bizden ya güzel insan diye bahsediyorsa, efendim söyleyeyim yalan söylemez, adaletlidir diye bahsediyorsa, bu bizim atalarımızdan, ceddimizden, sizin biraz önce buyurduğunuz gibi tarihten, tarihimizden aldığımız güzel mektuplar, evet, tırnak içerisinde, evet, onu doğru okumak, tabii, ve örnek almak, hayatımıza yansıtmakla alakalı, evet, diye düşünüyoruz. Bugün biz yarınlardan ve gelecekten şikayet etmek istemiyorsak, evet, galiba hocam, bizim de geleceğe, tabii, güzel mektuplar, güzel sözler, güzel hareketler ve yaşanılısı bir dünya bırakmamız, kesinlikle, gerekir diye düşünüyorum.
5: Şimdi bizim inancımızda bu bir sadakayı cariyedir.
4: Evet.
5: Biz şimdi Mimar Sinan'ı biliriz. Niye? Evet. Yaptığı eserler ortadadır. Evet. Ama bu sadakayı cariye sadece işte bina, inşaat, köprü yapmak değil. Evet. Aynı şekilde işte bizim mutasavvıflarımız olmuş. İşte nasıl diyeyim, kitap yazan alimlerimiz olmuş. Onlar da birer, aslında biraz önce bahsettiniz ya, mektup. Bugün, evet, biz cami, evet, yapmıyoruz. Ya, evet, da işte yol, köprü vesaire yapmıyoruz. Bunu devlet yapıyor.
4: Evet.
5: Belki müellif de değiliz. Kitap da kaleme almıyoruz ama işte bugünün dijital mecrası,
4: çok güzel,
5: belki söylediniz, bir 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra birileri ya neler yapmış dediğinde, dinlediğinde işte geleceğe mektup tam olarak yerini bulmuş oluyor dijital kavramıyla.
4: Hocam aslında öyle bir pas geldi ki, yani benim kafamda, gönlümde kurguladığım ve hocamla bunları konuşalım dediğim, sizin de yaptığınız o güzel seminerleri bildiğim için bugünün aslında mektupları, o, evet, mecazi mektuplar. Yani biz bugün dediğiniz gibi bir cami eserinde, bir eserde çok şey okuyabiliyoruz, evet, bir kalede çok şey okuyabiliyoruz. Tabii. Ama bugünün mektupları bu sosyal medyada, bu mecrada ilerleniyor ve geleceğe bırakacağım notlar buradan.
5: Evet.
4: Peki burada gerçekten ehemmiyet göstermezsek, o mektup yanlış kişiler tarafından, yani, yazılır ve bizim tabiri caizse en kıymetlimiz, geleceğimiz bu mektupları okur, yani, ise, o yanlış mektupları, evet, art niyetli yazılmış mektupları okur ise yanlış şekillenir, tabii, diye düşünüyorum. Bu küçükken, alan sizin alanınız hocam.
5: Küçükken, evet, estağfurullah, işte camiye giderdik, Kur'an eğitimi vesaire. Hocamız derdi ki bugün yapıp ettiklerimizi yarın izleyeceğiz.
4: Evet.
5: Hatta sesler dahi kaybolmuyor. İşte sonra biz işte uzayda gerçekten seslerin kaybolmadığını falan biliyoruz. Tabii hani küçük dediğimiz fi tarihinden bahsetmiyorum. Bundan 20 yıl öncesi bizi dinleyen, yani 25-30'lu yaşlardaki bütün herkes buna vakıftır. Çünkü sadece televizyondan ibaretti. Şimdi çok idrak ediyorum. Bugün nasıl ki her şey kayıt altında, hem kamera hem ses olarak bugün her şeyi izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Yarın bunun daha büyük bir stüdyosu olacak. Şimdi belki 20 yıl sonra bizi dinleyecek ya da 50 yıl sonra bizi dinleyecek birileri olmasa da bu ses hep kaydedildiği için bu mektup bir yerde bir şekilde açılacak,
4: çok
5: bir şekilde
4: güzel
5: okunacak. Dolayısıyla mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız iş ne olursa, evet, olsun, muhakkak geleceğe bırakacağımız, böyle bizi ciddi manada açıp ulaştığında vay be ne insanlarmış dedirtecek iyi örnekler bırakmak lazım.
4: Çok doğru.
5: Bu belki işte dediğimiz gibi kitap yazıyoruzdur, belki içerik üretiyoruzdur, belki gençler dinliyorsa kitleyi, evet, tam olarak bilmediğim için. Bugün mesela YouTube'da ben hatta gençlerle yaptığımız programlarda diyorum ki hani bugün işte siyasiler birbirlerinin açıklarını arıyorlar, kavga ediyorlar falan ya. 30 yıl sonrayı çok merak ediyorum. Mecliste YouTube videolarını mı çıkartacak? Sen böyle işte komik videolar yapmışsın, sen işte şöyle adamsın. Onun için bizim küçüklüğümüzde dahi yaptığımız işler bir gün birileri tarafından kullanılacak. Onun için kim ne zaman neyi açarsa açsın, alın aklıyla, yüz aklıyla bakıp da elhamdülillah diyeceğiz, evet, işler. Bu, evet, sadece İslami değil, insani olarak
4: i̇nsani
5: da yapmamız
4: hocam, çok
5: gereken vatandaşlık görevlerimiz var bizim. İnsani görevlerimiz var, işte akrabalık, aile görevlerimiz var. Bu noktada kaliteli işler üreten insanlar olmamız gerekiyor.
4: Çok doğru. Kaliteli işler üretebilmek için de aslında mevcut menfi durumları iyi analiz etmek lazım. Efendime söyleyeyim, bir farkındalığımız, bir uyanıklığımız olması lazım konusunda hemfikiriz hocam. Bu da medya okur yazarlığından, yani gördüğümüz şeyi algılamamızın, gördüğümüz şeyi doğru analiz etmemizin bir altyapısı olması lazım. Hocam bununla alakalı birkaç kelam ettikten sonra akabinde de şunu merak ediyorum. Peki ben yurdumun böyle yurdum insanıyım. Bir anne baba olmaya çalışıyorum. Siz bunun eğitimini almışsınız hocam da ben sizin kadar eğitimli değilim. Ben nasıl farkında olacağım sorusunu da arkasına düşünmüş abi.
5: Şöyle yapalım o zaman. Ben hep şunu söylüyorum. Evet. Bütün seminerlerimde de anlatıyorum. Bunu da bizi dinleyen herkesin gerçekten ya bir kulak küpesi olarak taşımasını istirham ediyorum. Bu Erzurum'dan gelen bir kardeşinizin nacizane bir isteği. Ama bu istek tutulursa bu çağın problemlerine çok ciddi bir şekilde evimizi, kendimizi ve zihnimizi en önemlisi böyle bir karantinaya alıp onlara karşı bir bağışıklık kazandıracak bir sözden bahsedeceğim.
4: Buyurun.
5: Neye baktığınız değil, nereden baktığınız çok önemli. Şimdi bunun altını biraz dolduralım. Mesela işte şu masayı düşünecek olursak zahiren bir masa.
4: Evet.
5: İşte masa yazı yazmak için kullanılabilir, yemek yemek için kullanılabilir, çay içmek için kullanılabilir. Siz mikrofon takmışsınız, bunu biraz daha değişik bir hale getirmişsiniz. İşte ayakları biraz daha farklı, şekli biraz daha farklı. Şimdi bu masanın sadece mikrofon tarafından bakan kişiler bu bir mikrofon tutacağı der buna. Tablet kısmından bakanlar bunun sadece tablet taşıyan bir araç olduğuna bakar. Ama daha geniş perspektiften bakabiliyorsak, hepsini görebiliyorsak o zaman masanın gerçek hüviyetini anlamış oluyoruz. Neye baktığımız değil, nereden baktığımız çok önemli. Görsel olarak gösteremiyorum ama internette muhakkak herkesin karşısına çıkmıştır. İşte bir şey var. Sivas'ımızın çok meşhur, dünyaya mal olmuş Sivas Kangalı köpeği var.
4: Evet.
5: İşte sadakatiyle meşhurdur, cesaretiyle ve en önemlisi de bu asla ve asla sahip olduğu, korumakla yükümlü olduğu sürüsüne karşı sadakati asla elden bırakmaz açlıktan ölse dahi. Bir kare var, suyun içerisinden bu köpek ağzında bir koyun var.
4: Evet.
5: Şimdi kareye dar açıdan baktığınızda bu köpeğin, asla sadık olan bu köpeğin sadakat zaafının olduğu ve koyunu parçaladığını anlarsınız. Ama daha geniş bir perspektiften bakarsanız aslında suda boğulmak üzere olan, kendi korumakla yükümlü olduğu o koyunu sudan kurtaran kahraman bir köpek.
4: Evet.
5: Burada köpeği kahraman ya da işte nasıl söyleyeyim, saldırgan yapan tek şey sizin bakış açınızdır. Dolayısıyla neye değil, nereden baktığınız çok önemlidir. Bugün biz medya bize bir şeylere baktırıyor.
4: Evet.
5: İşte gündeme baktırıyor, gençliğe baktırıyor, yok oluyoruz, bitiyoruz. Sürekli bir korku pompalanıyor.
4: Evet.
5: Ben hatta
4: korku yok da mı pompalanıyor, yoksa korku var ama abartılı mı pompalanıyor hocam? Ben bunu mesela gençlere söylediğim zaman gene de bu tepkiyle karşılaşıyorum. Diyor ki abi yok mu ya?
5: Evet.
4: Hani ya arkadaşlar o kadar çok ekonomik sıkıntı konuşuluyor ki diyorum yok mu abi diyor. Var.
5: Şimdi
4: ama
5: şöyle,
4: orası önemli değil mi hocam?
5: Onu şöyle izah edeyim ben. Kayseri, Erzurum gibi soğuk bir şehir.
4: Evet.
5: Kışın işte dikkat etmezseniz hasta olursunuz.
4: Evet.
5: Şimdi ben size desem ki yok ya soğuk hasta etmiyor. Bağışıklık çok önemli değil Ahmet abi. İstediğin gibi işte soğuk suyunu içebilirsin ya da işte terli terli sokağa çıkabilirsin. Evet. Mont giymene gerek yok.
4: Evet.
5: Bu ve Ahmet abi sakın dışarı çıkma, hasta olursun, sakın yeme, hasta olursun, aman onlardan uzak dur, hasta olursun arasında hiçbir fark yok.
4: Doğru.
5: Birisi aşırı rahatlıktan, rehavetten sizi mahveder, diğeri de aşırı baskıdan mahveder.
4: İşte burası.
5: Gerçek olan hastalık. Ama buna baktığınız bakış açısı çok önemli.
4: Evet.
5: İtidalli olmak diye bir söz vardır ya bizim kültürümüzde. İtidalli olmak. Burada üç tane kavramdan bahsedeceğim. Birisi olgu. Olgu hastalıktır ve gerçektir. Diğeri algı. Bu da sizin o olguya yükleyeceğiniz anlamdır. Bir de kurgu var. İşte bu ikisini birleştirip sizi nasıl yönlendirmek ve sizi nasıl şekillendirmek istiyorlarsa planlı ve programlı olarak size sunulan şeydir.
4: Çok doğru hocam.
5: Yani olgu, algı ve kurgu. Bütün şey mesele bu üçünün arasında yürüyor. Şimdi aileyi, gençliği bu işten nasıl muhafaza edeceğiz? Bir kere özellikle işte medyadan gelecek şeylere karşı gardımızın güçlü olması gerekiyor. Bugün biz de evet bir medya aracılığıyla dinleyenlerimize ulaşıyoruz ama bizim de her söylediğimiz doğru olmayabilir. Bu noktada da Edgar Allan Poe'nun mükemmel bir sözü var. Diyor ki, duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanın. Ben gençlere şöyle söylüyorum. Gençler, Edgar'cığım bugün yaşıyor olsaydı muhtemelen benim gibi düşünür ve derdi ki, gençler ne duyduğunuza ne de gördüğünüze inanmayın. Çünkü mesela bizi dinleyen şu anda gençler olayı anladılar. Evet. Deepfake diye bir teknoloji var bugün.
4: Evet.
5: Yani
4: evet,
5: hiç var olmayan yani kişi var.
4: Eylemi, söylemi.
5: Tabii. Kişi var.
4: Evet.
5: Mesela bugün bir siyasi ağzından bunu duyabilirsiniz. İşte bir influencer'ın ağzından bunu duyabilirsiniz. Hiç söylemediği bir şeyi sanki o söylemiş gibi gerçeğine çok yakın bir şekilde jestiyle, mimiğiyle, ses tonuyla hatta ses vurgusuyla klonlayıp insanlara istediklerini söyletebiliyorlar ki yakın bir zamanda bunu biz çok iyi gördük. İşte Netanyahu öldü mü ölmedi mi?
4: Evet.
5: Klon videoları çıktı, deepfake videoları çıktı. Gerçeğine o kadar yakın ki ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Böyle bir dünyada o zaman biz ne yapacağız? Orada da kılavuzumuz ne oluyor? Kur'an-ı Kerim oluyor. 1400 yıl önce gelip çağımıza ışık tutan, ailemizi nasıl koruyacağız? Kendimizi nasıl koruyacağız? Gençliğimizi nasıl koruyacağız? Hucurat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, ey insanlar, size bir fasık, bir yalancı, biri. Ha ben diyorum ki bu biri, Arapçam yok yani belki alt başlıklarını açtığımızda, bu birisine bir haber kanalı diyebilirsiniz. Bir ünlü diyebilirsiniz, bir medya şirketi diyebilirsiniz, bir gazete, bir dergi, bir radyo, neyse size bir haber getirirse muhakkak onun doğruluğunu araştırın.
4: Hmm.
5: İlahi emir aslında medya okuryazarlığını nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Muhakkak doğruluğunu araştırın. Niye? Araştırmazsak ne olur? Malcolm X tamamlıyor ayeti. Diyor ki medya size zalimi mazlum, mazlum da zalim olarak gösterebilir. Hatta mazlumdan nefret etmenizi, zalimi de sevmenizi sağlayabilir. Biz bunu biraz daha böyle hani somut bir örnekle anlatacak olursak, bugün İran'da işte sıkıntılar var. Orta Doğu'da sıkıntılar var. Müslüman coğrafyasında sıkıntılar var. Ama işte İran'da ilk olaylar başladığında bakıyorsunuz ki bazı İranlı gençler medyanın yanlış yönlendirdiği, beslendiği kaynaklar yanlış olan kaynakların vesilesiyle ellerinde o ilk gösterilerde, beni o kadar üzmüştür ki, ilk gösterilerde pankartlarda, dövizlerde hep Trump yazıyordu.
4: Evet.
5: Buna biz atalarımız ne diyor? Celladına aşık olmak diyor. Amerika'nın demokrasisini istiyor İran'daki gençler. Çünkü neden? Onlara gösterilen öcü bir yönetim var. Burada yönetimi aklamak ya da yönetim iyi kötü anlamında söylemiyorum bunu. Ama biz bu kötü yönetimi Irak'ta gördük. Biz bu kötü yönetimi Mısır'da gördük. Biz Libya'da gördük. Suriye'de gördük. Daha ne kadar bu kötü yönetimlerin onların kötüsü gibi olmadığını, bu bir delikten ne zamana kadar iki kere, üç kere, on kere ısırılmaya devam edeceğiz? Yani Amerika'nın kötü yönetimlerini yok edip demokrasisini getirdiği ülkeleri saydım biraz önce. Hangisinde mutluluk var? Hangisinde gözyaşı dinmiş durumda? Hangisi daha müreffeh oldu?
4: Evet.
5: İyi ki şundan kurtulduk.
4: Çok güzel.
5: İşte algı ne yapıyor? Evet. Algı celladına aşık ediyor, kendinden olana seni hücum ettiriyor, saldırtıyor ve sonra bir ekinin böyle bir hasattan öncesinde rüzgarın ya da dolunun vurup biçmesi gibi mahvediyor gidiyor. Kültürümüz gidiyor, gençliğimiz gidiyor, ailemiz gidiyor. Buna işte gard almamız gerekiyor ilahi fermanlar doğrultusunda.
4: Evet, bu gard alırken de işte şimdi ikinci kısma geçmiş olduk. Bu gardın eğitimini mi almalıyım? Yoksa aslında söylediğiniz cevabı ben içerisinde öyle aldım. Yok ben araştıracağım yeri bilmiyorum vesaire bilmiyorum ama bilmek zorunda olduğum rehberimi anlamaya çalışacağım.
5: Eyvallah.
4: Onun bana mesajlarını değil mi hocam? Ben onu anladım.
5: Yani, çağları aşan bir mesaj bu. Sadece Müslümanları ilgilendiren değil.
4: İnsanlarla alakalı çok kıymetli.
5: İnsanlarla alakalı. Hatta mesela bazen gençler işte böyle akıllarına sorular takılıyorlar. İşte varlık, Allahü Teala, evren anlama noktasında haklı soruları olabiliyor. Şimdi mesela Allah-u Teala diyor ki biz insanı 3 karanlık evrede yarattık. Bunu biz işte 50-60 hadi 75 yıllık ultrason cihazlarının varlığıyla bu ayetin tecellisini gördük. Ne diyor? 3 karanlık evre. Tıp ne diyor? İnsan 3 tane karanlık evre, o embriyonun oluşumundaki devreyi anlatıyor. Evet. Ultrasonla gördük. Biz demiri gökten indirdik diyor Rabbimiz. Bir saniye, demir göktenler mi? Yerin altından çıkardığımız maden. Ama gökyüzünden iniyor demir, altın, hakeza. Ya da işte mesela bizim ev, işte Erzurum'da böyle soğuk şehirlerde hep olur. Eviniz doğu cephe mi, cephe mi, batı cephe mi diye. Diyorum ki kışın mı yazın mı? Nasıl yani diyorlar. Evet, bak şimdi dur, siz de
4: evet,
5: şaşırdınız.
4: Evet dur bakalım.
5: Bir coğrafya profesörü var. Ateist. Müslüman oluş hikayesini okudum. Rabbimizin Rahman suresinde Estağfirullah Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Mağribeyn ayetini okuyor ve Müslüman oluyor. Ayet-i kerimede Allah iki doğu ve iki batının Rabbidir. İki doğu ve iki batı. Bilmiyorum Kayseri'de de böyle midir de %99 böyledir. Şimdi Erzurum'da kışın güneş başka bir yerden doğuyor.
4: Evet tabii tabii.
5: Yazın başka bir yerden doğuyor. Hani başka bir yer derken doğu batı olmuyor ama işte kuzeydoğu ve güneydoğu olarak bariz bir şekilde yönünü değiştiriyor. Evet. İki doğu ve iki batı buradan geliyor. Muhammed'in tırnak içerisinde 1400 yıl önce ki ekvatorda bu fark gözle görülebilecek bir fark değil. Diyor ki Muhammed'in bunu İşte teleskopsuz, uzay araçlarısız bilmesi mümkün değil. Nereden biliyordu bunu? Burada Müslüman oluyor. Şimdi bu ilahi fermana baktığımızda buradan neyi bağlamak istiyorum? Sadece 1400 yıl önce Arap coğrafyasına gelen bir kitaptan bahsetmiyorum. Bugünümüze de ışık tutan bir kitap ki işte biraz önce medya okuryazarlığının ayetini biz orada gördük. Aileler bu noktada ne yapacaklar? Önce bu ilahi fermanı cidden bir araştırmak gerekiyor. İşte Peygamber Efendimizin Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz, kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Bugün işte biz hiç doğruluğunu araştırmadığımız bir haberin taşıyıcısı olabiliyoruz. Ne yaparak? İşte Instagram'da ya da işte X platformunda retweet yaparak, başkalarına göndererek, mesajları paylaşarak.
4: Popüler bir haberse hiç
5: tabii ki.
4: Hani onu paylaşmak da seni popüler yapıyor zannediyoruz. Yani.
5: Tabii öyle bir akım da var, öyle bir zorunluluk da var. Popüler kültür dayatması da var maalesef. Bir bakıyorsunuz ki taşıyıcısı olmuşuz. Birçok kişi vardır ki böyle bazen takip ettiğimde ya bu böyle değil kardeşim bak paylaşmışsın ama işin aslı ben hiç ona dikkat etmedim oluyor. Biz de düşüyoruz. Evet. Yani işin içerisinde olmamıza rağmen o kadar o kurgu ve algı kısmı o kadar güçlü ki o kadar profesyonel ki işin içine düşebiliyoruz. Burada 3 tane ayağımız olacak. Birisi kadim değerlerimize olan bastığımız, beslendiğimiz ayağımız. Birisi modern dünyanın getirdiği yeniliklerle beslendiğimiz ayağımız. Birisi de bizi insan yapan, bizi insan ve en şerefli insan yapan,
4: eşrefi
5: mahluk kıvamında bizi muhatap kabul eden, yeryüzüne gönderen Rabbimizin emirleri. İşte bu üç ayağı doğru bir şekilde basarsak üçünün birleşimiyle cemiyle bugünkü o saldırılardan, taarruzlardan kurtulabiliriz. Ama uyanık olacağız. İyi araştıracağız. Önünü, ardını, bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bugün gençler bu noktada çok daha donanımlılar, çok daha başarılılar. Hemen her şeye inanmıyorlar. Ya şöyle söyleyeyim mesela algı ve kurgu olayı o kadar güçlü ki işte yakın bir zamanda işte bir doktor şeyden görevden uzaklaştırılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Uzaklaştırılma nedeni genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması. Evet. Ama bizim bunu haberlerde izlediğimiz ya da belli platformlarda gördüğümüz şey ne? İşte bir doktor trans olduğu için görevinden uzaklaştırıldı. Biraz konunun detayına girdiğimizde ciddi manada yani aslında konunun translığıyla hiç alakası yok ama paylaşımlarına baktığınızda, yaptığı yayınlara, açtığı şeylere, görevdeyken attığı tweetlere falan baktığınızda çok büyük bir fecaat. Yani bir doktora asla yakışmayacak hani bırakın İslami hassasiyetleri Hipokrat'ın bile mezarda kemiklerini sızlatacak davranışlarından dolayı haklı bir gerekçeyle uzaklaştırılmış. Olgu hakikat ama algı ve kurgu işte olaya nereden baktığımız. Trans olduğu için atıldığına bakarsak evet Böyle bir gerçek var. Diğer taraftan da genel ahlaka hastaların hatta hem mahremiyetlerini ihlal edecek hem de sağlığını, çünkü farklı besinlerle beslenip, hani burada evet, çok altını evet, evet, açmak evet, istemiyorum. Evet, evet. Ayık olmayacak bir şekilde göreve gitmiş bir insanın o hastasına vereceği zararları da göz önünde bulundurduğumuzda, haklı olarak. Demek ki bir daha başa dönecek olursak, neye baktığımız değil, nereden baktığımız çok önemli.
4: Çok güzel söylediniz. Şimdi siz bu güzel, hoş anlatırken iki şey canlandı. Bir kere birincisi şu anda yayın yaptığımız kurumla alakalı. Kayser Adar'ın, efendime söyleyeyim, bu teknik işlerinden sorumlu ve çünkü buraya radara insanlar tarafından, Kayseri'nin geneli tarafından ne geliyor? Bilgiler geliyor. O paylaşılıp, yani bir nevi radarın haber ajansı evet, Kayseri'nin kendisinden besleniyor. Evet. Ama hem teknik sorunları hem yapım sorunlarının en büyük hassasiyetimiz hı-hı, şudur ki diyor, teyit etmeden, evet, haberi teyit etmeden biz kesinlikle paylaşmayız diyor. Bu hassasiyet tabii, çok kıymetli bir hassasiyet. Belki bugünkü başarıların sebebi de budur diye evet, düşünüyorum. Ve haftada bir gün burada misafir olmaktan evet, de mutluluk diyorum.
5: Burası, ne mutlu.
4: Evet,
5: yani bu ne çok mutlu, kıymetli. Tabii ki hocam, yani şehirlerimizde böyle şehrin kültürüne, örfüne, ahlakına, annelerine evet, ehemmiyet verip, çünkü maalesef en çok zarar buralardan geldiği için bu noktada o politikasını, çizgisini, o beslendiği evet, kaynaklardan evet, uzaklaşmayan böyle medya kanallarını görünce çok da mutlu oluyoruz. Evet, ne mutlu. Hem dinleyenlere, hem sahiplerine, hem evet, yayın politikasını benimseyen çalışanlarına
4: daim
5: çok teşekkür ederim.
4: İnşallah diyorum. İkincisi de bakış açısı vesaire deyince evet, böyle nükte olsun diye de anlatıyorum. İşte karıncaya sormuşlar. Evet. Bize hayvanları anlatır mısın evet, diye. İki tür hayvan vardır demiş. Evet. Birincisi kurt, çakal, aslan gibi merhametli hayvanlar. İkincisi de tavuk gibi, horoz gibi zalim hayvanlar evet, var demiş. Hani o karıncanın galiba değil mi, fıtratından, bakış açısından öyle gözüküyor.
5: Çünkü kurt karıncayı yemiyor. Ama kuş yiyor.
4: Doğru. Hocam bütün bu hassasiyetlerin dışında siz aile danışmanı olduğunuz için konuyu biraz oraya çekmek istiyorum. Çocuk yetiştirmek çok kıymetli. Biz bugün çok yayında konuştuk bunu. Evet. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum doğrusu. Çocuk yetiştirmek belki de bu dünyadaki işimizden, kariyerimizden, bilmem şeylerimizden en kıymetli, çok kıymetli olanı. Evet. Konuya girizgah yapabilmek adına da şöyle bir giriş yapmak isterim. İşte bir abi ile tanışmış idik. Kendisi oldukça variyetli. Hani dünyalık her şeyi yapmış. Evet. Ve kendi ağzıyla söylüyorum, bana bunu neden yaptın diye sorduklarında çoluğum çocuğum için dedi. Evet. Bugünkü en büyük pişmanlığımı sorarsanız oğlum madde bağımlısı ve onun kurtulması için bütün varlığımı, efendime söyleyeyim, harcamaya, bütün varlığımı feda etmeye, evet, bu kazancımı feda etmeye hazırım dedi. Şimdi çelişki diyorum hocam, hani bütün varlığımı onun için kazandım dediğin kişi ihmalin yüzünden, evet, ona gerekli ehemmiyeti göstermediğin yüzünden feda etmeye hazırsan, evet, burada teknik bir hata var evet, sanki. Evet. Bu konu hakkında.
5: Şimdi ben sizden iktibasla, ilk sizden duyduğum Turgut Cansever'in evet, sözünü evet, siz muhakkak sıkça paylaşmışsınızdır evet, evet, da. Evet. İşte şehirleri inşa ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller inşa ettiğiniz şehirleri imha eder, heba eder, yok ederler. Bu evet, bir hakikat. Diğer taraftan burada da iki mevzu önümüze çıkıyor. Ben bunu bizim ailelerimizle de paylaşırken, işte gitmiş olduğum seminerlerde de söylüyorum. Şimdi biraz daha böyle seküler dünya görüşüne sahip insanlar, daha az çocukla daha kaliteli eğitim yapılabileceği, işte onlara daha iyi eğitimler verilebileceğini düşünüyorlar. Daha böyle muhafazakar, daha böyle inanç noktasında kendini referans alan insanlar da diyorlar ki, ya bu kadar günahın, bu kadar yanlış işin, bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyaya çocuk getirmekten imtina ediyoruz diyorlar.
4: Evet, bir de o var.
5: Her iki grupta çocuk yapma noktasında böyle bir şey bulmuşlar kendilerine, bahane diyelim.
4: Evet.
5: Şimdi ben hep şunu soruyorum. İyi çocuk yetiştirmek noktasında muhakkak hassasiyetlerimiz olacak. Bunlarla alakalı yüzlerce kitap var. Milyonlarca saatlik içerikler var. Açtığınızda iyi çocuk yetiştirmenin 12 yolu, 6 yolu, 5 yolu, 1 yolu var. inanmak ve teslim olmak. Çünkü neden? Ben şöyle düşünüyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsin. Şahsım için söyleyeyim. İyi çocuk yetiştirmek benim haddime değil. Çünkü neden? Eğer böyle bir yeteneğim olsaydı o zaman dünyanın en kötü babasının Hazreti Adem olması gerekirdi. En kötü anne Hazreti Havva. Düşünsenize dünyada 4 kişisiniz. Başka hiçbir işiniz gücünüz yok. Tabii. Temizlemeniz gereken rezidansınız yok. İşte borçlarını ödemek ya da sağını solunu temizlemek, Allah'ı pullamak gereken bir aracınız yok vesaire. Yeryüzü sizin, 4 kişisiniz. İkisinden birisi kalkıyor diğerini öldürüyor. Ne kötü anne baba. Hazreti Nuh 900 yıl boyunca nasıl bir insansın ki sen çocuğunu daha ikna edememişsin?
4: Evet.
5: Tırnak içerisinde çarpılmadan.
4: Evet. Tamam anladım.
5: Böyle bir hakikat yok mu?
4: Evet, muhteşem bir
5: demek ki, demek ki ben çok iyi bir çocuk yetiştirdimle ben iyi çocuk yetiştiremedim.

0: sıkıştırılırlar. Şimdi ben hep şöyle söylüyorum. İşte şunun içerisinde kirli bir su olduğunu düşünün. Bu bardağı devirme gibi bir durumunuz söz konusu değil. Hiçbir şekilde. Bu suyu nasıl temizlersiniz?
1: Daha fazla temiz su katarak.
0: Ekleyerek.
1: Evet.
0: Başka bir yolu yok bunun.
1: Doğru.
0: O zaman eğer biz dışarıdaki kötülüklerden şikayetçiysek iyi örnekleri artırarak onları ancak temizleyebiliriz. Bizim iyi örnekler gösterebilmemiz için de güçlü ve çok olmamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Dolayısıyla bir kere aileler lütfen bu yanılgıdan kurtulsunlar. İki çocuk, üç çocuk gibi bir sınırlama olmasın. Onların rızkını da, onların işte ahlakını da veren, koruyan, kollayan Allah-u Teala, buna bir kere bir gerçek manada bir iman etmek gerekiyor. İkinci açısı, bakış açısıyla baktığımızda da halihazırda biz mevcut nasıl koruyabiliriz? Burada da Nevzat Tarhan Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Çocuk yetişirken diyor ki şu üç şeye dikkat edin ve
1: Evet.
0: kullanmayın. Yasak, haram, günah. Bu üç kavramı çocuk eğitiminde kullanmayın. Neden hocam? Çünkü özür dilerim. Yine ilahi bir şey olarak ben bazen ayetlere Yavuz hocamız var kulağında çınlatmış olalım.
1: Evet.
0: Yavuz hocamızla bazen böyle konuştuğumuzda ayetlere farklı açılardan bakmayı da bize telkin ediyor. Şimdi Allah-u Teala işte ilk insanı yaratıyor. Bütün her şeye ona secde edin diyor. Şeytan yok diyor. Allah-u Teala ısrar ediyor. Secde edeceksin diyor. Şeytan yine yok diyor. Israr isyana neden oluyor. Şeytan daha sonra lanetleniyor ve kovuluyor. Şimdi bu ayeti biz hani teşbih dağıt olmaz bugüne bir mesaj olarak baktığımızda Allah-u Teala bunu bir
1: Evet.
0: serecam olarak ortaya sunmasındaki mantık biz daha iyi olayları idrak edelim diye, yoksa hiç buna gerek yoktu. Burada bir mesaj var bize, diyor ki ısrar inada, inat isyana neden olur. Nevzat Tarhan Hoca'nın da şeyle birleştirdiğimizde her şeye yasak, her şeye günah, her şeye bir cezai sistem koyduğunuzda başta inat eder, daha sonra isyan eder. Evlat yetiştirirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şey isterken neden yapmamız gerektiğini, neden yapmamamız gerektiğini akıl ve mantık doğrultusunda ona anlatmamız gerekiyor. Bunu hiçbir insan sevmez. Bakın bırakın çocukları. Yani şimdi çocuğumuzu
1: Evet.
0: bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz ya da bir alışkanlıktan uzaklaştırmak istiyoruz. Mesela ailelerin en çok bize geldiği sanal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Hocam nasıl kurtaracağız? Bir kere çocuk en böyle hoşuna giden, dopaminin en pompalandığı anda işte oyun oynuyor. Tam böyle bölümü geçecek diyelim. Bırak onu, o çok zararlı, gözüm bozuluyor, şura bozuluyor.
1: Ki hakikat.
0: Hakikat.
1: Hayır.
0: Tabii ki
1: O olmasa
0: hakikat.
1: rağmen bu
0: Evet.
1: detay önemli.
0: Tabii ki.
1: Hakikat olmasa rağmen ne
0: Evet.
1: yapmamalıyız?
0: Yanlış bir zamanda yanlış bir üslup doğru işin katili
1: Hocam çok
0: oluyor.
1: doğru. Aa,
0: Buraya
1: yanlış
0: çöktüm.
1: zamanda yanlış üslup doğru
0: Tabii.
1: işin katili olur.
0: Katili oluyor. Mahvetti, bitirdi, gitti. Bunu ne zaman konuşacağız? Daha sosyal olduğumuz, işte yemek yerken, muhabbet saatimizde, bunları da alttan alta özellikle söylüyorum. Çünkü bazen geliyor veli, diyor ki hocam diyor hiç bırakmıyor elinden. Ne yapacağız? Diyorum ki bırakırsa ne yapacak? He, onu hiç
1: Güzel soru,
0: düşünmedik.
1: güzel soru. Evet.
0: Şimdi biz televizyon...
1: Bırakmasını istiyorum ama yerine
0: Yok,
1: orayı ne
0: hayat
1: yap?
0: boşluk kabul etmiyor.
1: Doğru.
0: Şimdi
1: Yap.
0: baba açmış en sevdiği dizi ya da komedi programını, ha ha ha gülüyor. Anne işte sürekli takip ettiği haftalık dizisi en böyle ihtiraslı zamanında mutfakta o odaklanmış. Çocuğa bağırıyor ki bırak o tableti, bırak o
1: Ders
0: televizyonu,
1: çalışıyor.
0: ders çalış. Bir saniye ya, siz eğleniyorsunuz, ben niye ders çalışayım? Dersten de nefret ettiriyoruz. Bu namaz için de böyle. Ya bırak onu, kalk namaza dersen namazdan nefret eder. Ders dersen dersten nefret eder. Peki ne yapacağız? Diyorum ki evde kütüphane var mı? Yok. Kitaplık var mı? Yok. Peki bıraktığında alternatif yapabilecek bir şey yok hocam
1: Seni
0: işte.
1: ilgilenecek mi? Ona alternatif bulacağım mı?
0: Heh.
1: Yok
0: O
1: hocam.
0: yok.
1: Ya ben daha ne yapayım? Özel okula gönderdim. Şunu
0: Ya.
1: yaptım.
0: İşte o olmuyor. Mesela bu güzel bir şeyden bahsettiniz. Bir aile gelmişti. Hocam ne istediyse aldım.
1: Evet.
0: Ne istediyse verdim.
1: Evet.
0: Akranlarının ve arkadaşlarının sahip olamayacağı
1: Ya.
0: her şeye sahip. Ama olmuyor. Peki dedim, acaba bunları yapıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Nasıl? Bu çocuğun sizin malınıza. bindiği bisiklete, dünyanın en iyi telefonuna, tabletine sahip olma ihtiyacı yok. Bu çocuğun anne babaya ihtiyacı

0: ihtiyacı var. Bu boşluğu doldurduk mu? İşte hocam şunu yapıyor değil. Kaliteli zaman geçirmek. O
1: Kaliteli.
0: çocukla kaliteli zaman geçirme noktasında biz ne yapıyoruz? Bazen çok şey davranabiliyoruz, çok cimri davranabiliyoruz. Bu noktada ilgilenirsek, yani atalarımız demişler ya, bana hep soruyorlar. Hocam nedir bu aile danışmanlığı? Aile danışmanlığı 20 yıl öncenin, 30 yıl öncenin Kayseri'deki Emine teyzesi, Mahmut amcası,
1: Doğru. Çok güzel.
0: Mehmet bakkalı,
1: Evet.
0: muhtarı,
1: Onlar yapıyordu bu işi.
0: bunlar yapıyordu bu işi. Bugün bizim ihmal ettiğimiz nokta bu. Biz bu noktada çocuğumuzun ihtiyacı olan anne, baba, o boşluğu doldurabilsek, hayat boşluk kabul etmiyor ya, o boşluğu doldurabilsek çocuğun hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor. Ama bunu para doldurmuyor. Bunu işte ne bileyim aldığımız o lüks eşyalar doldurmuyor. Bunu bakın 5 yıldızlı oteldeki tatille doldurmuyor. Hani siz askeri bir personel olmanız hasebiyle dağ, taş, doğa, bunun insan üzerindeki şeyini de bilirsiniz. Ya çocukla bazen etsiz bir mangal ya da ne bileyim kibritsiz, çakmaksız bir ateş yakma eylemi bile onun o kadar çok hoşuna gidiyor
1: Çok
0: ki.
1: doğru.
0: Ha, 5 yıldızlı tatil bunu vermiyor. Tatile gidip yorulup dönüyoruz. Bazen ya piknikte ıslanacağız. Bazen o sucuk ekmeği yaparken karın üstünde üşüyeceğiz. Çocuğa yaktıracağız onu. Sorumluluk vereceğiz. Adam yerine konuldum. Ben yaptım ya. Bunun çocuğa verdiği özgüveni başka hiçbir şey vermiyor. Dolayısıyla mış gibi değil. Gerçek manada ve eğlenerek, bunu bir sorumluluk, bir görev olarak da değil. Onu eğlenerek, onunla tadını çıkararak, güzel bir vakit geçirerek ailemize gerekli yatırımı yaptığımızda o bir yerde muhakkak inkişaf edecek. Burada uzak doğuda yetiştirilen bambu ağacı vardır. 3 yıl, 5 yıl ekersiniz, hiçbir şey yok, sularsınız, hiçbir şey yok, çapal. Ya çık be, bir şey, bir ümit, hiçbir şey yok. 3 yıl sonra
1: Acaba
0: şöyle bir,
1: tutmadı mı
0: tabii
1: diye
0: canım, hani bütün
1: düşünürsün.
0: ümitlerin o yıkıldığı yerde bambu bir filiz verir. Bir yıl içerisinde 30-40 metreyi geçer boyu.
1: 6
0: Dolayısıyla
1: yıl beklediğin, çıkmasını beklediğin bir
0: tabii
1: yılda 30 metre
0: tabii
1: olabiliyor.
0: Üstad Necip Fazıl
1: Sabır.
0: diyor ya, yani sen koşmana bak, çatlarsa seni doğuran anne utansın diye. Biz tohum ekeceğiz. Bitirecek olana güveneceğiz, tevekkül edeceğiz. Bugünün konusu da oydu ya Cuma'da. Tevekkül etmek. Burası çok kıymetli. Bir daha da en başa dönecek olursak, bütün bu olaylara bakış açımız çok önemli. Tohumdan örnek verdim, ben tohumla burayı noktalamış olayım. Tohum, değil mi? Nereden baktığınız çok önemli bakın. Toprağın altında bakarsanız çürüyüp yok olan bir şey. Toprağın üstünden bakarsanız rengarenk bir çiçek. Ne değil, nereden baktığımız çok önemli
1: Çok
0: Ahmet
1: doğru.
0: abi.
1: Ya ne güzel söylediniz hocam. Siz söyleyince kafamda böyle gördüğüm görsellerle birleştiriyorum, inanın. Gerçekten bir gruba sosyal deney yapmışlar. Denk gelmişti, tesadüf etmişti. Ben de sosyal medyada karşıma çıktı. Önce anne babaları alıyorlar. Çocuklar uzakta, ayrı bir yerde. Biraz sonra evladınızı alacağız ve ona en mutlu olduğu anı, 5-6 yaşındaki çocuklar hepsi, soracağız. Sizce ne diyecek diyor. Anne babaların hilafsız. Hani böyle 4-5 aile üzerine denemişler. İşte kimisi diyor ki oğluma bir bisiklet almıştım. O gün çok mutlu olmuş. Onu söyleyecek. İşte kızıma Barbie bebek almıştım. Onu söyleyecek. Hep biraz önce buyurduğunuz gibi
0: Dünyevi şeyler.
1: maddiyattan, yani pahalı bir şey
0: Tabii.
1: alındığı zaman mutlu olacağını öngördüler. Biraz sonra o güzel yavruları aldılar, çocukları. Kız çocuğu dedi ki mesela 5-6 yaşlarında şu ana kadar en mutlu olduğun ne dedi? 6 yaşındaki bir çocuğun o ana kadar en mutlu olduğu an annesiyle yaptığı yemekmiş. O yemeği annemin yemeği karıştırmama izin vermişti. Onunla yemek yapmıştım diyor. Çocuk dediğiniz gibi babasıyla pikniğe gittiğini o dağda bayırda ki anı unutmuyor. Bu 5-6 yaşlarındaki çocuklarla yapılmış bir deneydi ama bu 50-60 yaşına geldiğinde
0: Kesinlikle.
1: bugün bize
0: Tabii.
1: sorduğumuzda gittik hocam böyle lüks yerlerde de programlar
0: Tabii.
1: oldu vesaire hani böyle oldu ama bir hafızamızı yoklayalım bakalım
0: Tabii.
1: o
0: Hiçbirisi yok.
1: konfor alanımızdan çıktığımız zamanlar aslında bizde asıl o güzel etkileri bırakan
0: Anı
1: anlarımız.
0: olan bu.
1: Değil mi hocam?
0: Yani 5 liralık bir mangalla işte 5 yıldızlı lüks bir lokantada yenilen 5 çeşit yemek arasında
1: Çok güzel.
0: anı olarak kalan sadece o mangal oluyor. Çünkü birlikte yapmış oluyorsunuz. Evet. Çok kıymetli.
1: Evet. Hocam böyle bir 6-7 dakikamız kaldı.
0: Eyvallah.
1: Ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Ben sizinle ilk tanıştığımız zamanlarda o sizin bir uygulamamız vardı. Cebimde deli sorular.
0: Evet, aklımda deli sorular.
1: Aklımda deli sorular. Bunu o zaman o gençlere temasla alakalı çok kıymetli bulmuştum. Hı-hı. Sizin açılışta da söylediğiniz gibi. Evet. Çok uzun yıllardır hani kendimi bildim bileli, evet, gençlikte ilgileniyorum, böyle eğitim faaliyetinin içerisindeyim dediniz. Bir, nasıl görüyorsunuz gençliği? Hı-hı. Çünkü o soruları hani o bir istiyorsanız hikayesini de anlatmayın.
0: Eyvallah,
1: hikaye.
0: Tabii.
1: Çünkü o kırılma noktası, hı-hı, açılma noktası, burası tabii çok kıymetli. Ve sonrasında gelecek umudunuz veya umutsuzluğunuzla alakalı birkaç cümle alalım istedim.
0: Şöyle, biz işte uzun yıllardır gençlerle ilgileniyoruz ama gençlere hep bildiğimizi anlatıyoruz.
1: Evet.
0: Hep ben konuşuyorum.
1: Doğru.
0: Benim konuştuğum bir gençlik çalışmam var benim.
1: Evet.
0: Ama bir saniye ya, acaba onlar ne düşünüyorlar? Onlar ne söylemek istiyorlar? Acaba benim dert ettiğim, sorun olarak gördüğüm şeyi onlar sorun olarak görüyorlar mı diye şöyle bir eşeleyelim dediğimizde, ben de yine bir hocamızdan bu şeyi, örneği görmüştüm. Onu devam ettiriyoruz diyelim, hocamızın sünneti gibi. Şimdi bu uygulamayı başlattık. Aklımda deli sorular.
1: Evet.
0: Nasıl bir uygulama? Benim sürekli çantamda isimsiz kağıtlar vardır. Şöyle küçük blok notlar. Ve bir sürü de kalemim vardır. Gençlerle gittiğim bütün görüşmelerde onlar yanımdadır. Biraz hasbihal ederiz, muhabbet ederiz, tanışırız. Sonra derim ki gençler, alın bu kağıtları. İsminizi yazmayın. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aklınıza ne takılıyorsa. Hocam bunu da sorarız ama bak... Hayır, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Ha, bunu bir ego iddiası olarak değil, bilmediklerimize bilmiyoruz da deriz. Ama en azından bildiklerimizde gelin hep birlikte bir cem edelim diye. Öyle başladık, çok güzel oldu, çok tuttu. Çünkü gençlerin gerçek manada gönül dünyalarındaki soruları görmüş olduk.
1: Evet.
0: Gençliği nasıl tarif ediyoruz? İkiye ayırıyoruz. Sorunlu gençler ve sorulu gençler. Bizim ilgilendiğimiz işte o soruları olan, problemini çözdüğün insan senindir diyor büyük,
1: evet,
0: bir hocamız.
1: Evet, evet.
0: Problemini çözdüğümüzde aslında sorunluyu ortadan kaldırmış oluyoruz. Aslında sorunlu, soruları cevap olmayan gençler. İkiye ayırdık ama birincinin devamı olmuş oluyor bu ikinci gençlik. Dolayısıyla gençliği anlamak gerekiyor. Soruları var. Sorularını çözmediğimizde ya da sorularını başka birileri çözdüğünde, çünkü soruların her zaman ikinci cevabı da vardır. O cevap işte ayak kaydırabiliyor. Hakikat olmayan cevaplar bunlar. Dolayısıyla işte bugün gencin merak ettiği şeyi biz internete yazdığımızda benim verdiğim cevap 4. 5. sekmede ortaya çıkıyor. İlk başta algılarla ve kurgularla karşılaşıyor. Açıyor televizyonda onu görüyor, YouTube'da onu görüyor, internette onu görüyor. Dolayısıyla hakikat olarak da onu kabul ediyor. Çünkü bu soruyu anneye soramıyor, babaya soramıyor, belki öğretmenine, hocasına soramıyor. Ayıp olur, yanlış olur, beni anlamaz ya da işte kızar, bağırır gibi. Ama hakikat var, böyle bir soru ve böyle bir sorun var. Bunu çözdüğünüzde, o problemi ortadan kaldırdığınızda gerçek manada gönül dünyasına dokunmuş oluyorsunuz. Bugün gençliğimizin işte biraz önce de bahsettiğimiz girizgahta da kullandığımız, Allah'ı merak ediyor olabilir.
1: Evet.
0: Benim oğlum bir gün 5 yaşındayken dedi ki ben Allah'ı sevmiyorum dedi. Bir saniye, nasıl sevmesin, bir tokat değil. Tabii dedim, yani sevmek zorunda değilsin ama merak ettim, niye sevmiyorsun? Sen dedin ki Allah bütün duaları kabul eder. He. Ben de daha kül araba istiyorum, bana vermiyor. Çok mantıklı dedim ama bir düşünelim dedim. Mesela ben seni seviyor muyum sence? Tabii seviyorsun dedi. Peki dedim, ben senin her aldığını istediğini alıyor muyum dedim. Yok dedi, ama beni sevmeye devam ediyorsun. Ama dedi senin paran yok. O zaman belki Allah'ın da işi vardır. Belki parası yoktur. O anda bir getir. He dedi, ben hiç öyle düşünmedim. Yani o 5 yaşında onu merak ediyor. Biraz daha büyüdüğünüzde varıyor, merak ediyor olabilirsiniz. İşte bugün dünyanın dört bir tarafında zulüm var. Çocuklar öldürülüyor. İşkenceler var. Nerede bu Allah sorusu aklına geliyor olabilir. Soruda sıkıntı yok. Benim vereceğim cevapta evet, sıkıntı var. Evet, benim evet, yaklaşımımda evet, sıkıntı var. Çünkü
1: bu soruyu soran herkesi yok saymak çözüm değil. Değil. Bu soruyu soran herkesi efendime söyleyeyim efendim tekfir etmek
0: tabii ki
1: değil.
0: İşte, ya üstünü örttüğün her şeyin altında evet, kalırsınız Ahmet abi. Bu sözü de böyle bir pelesenk
1: olmuş. Hocam bugün olsun, o kadar çok motto verdiniz ki motto alamadım.
0: Estağfurullah. Ama üstünü yayın, örttüğünüz her şeyin zaten, altında kalırsınız. Evet. Bizim peygamberimize bir sahabe gelip diyor ki ya Resulallah ben zina etmek istiyorum. Şimdi diğer sahabeler evet, kılıçlar çekiliyor. Nasıl olur ya?
1: Bugün bunlar, bir yaşlı mütedeyyin muhafazakar bir hacı babaya gitsin birisi.
0: Gidin deyin tabii. Evet, hadi bak, bir deyin. Evet. Mümkün değil. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldı insana soruyor bu soruyu. Evet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Gel diyor, tamam diyor. Peki diyor bunu senin annene karşı yapsalar öldürürüm ya Resulallah diyor. Peki diyor sen kız kardeşinle alakalı böyle bir şey. Öyle yaparım böyle yaparım bir celalleniyor. Peki diyor senin yapmak istediğinde birisinin annesi, kardeşi. Biz buna bugün empati diyoruz. Empati yaptırdı. Ayna nöronlarını kullandırdı. Hissettirdi. Ve ne oldu? O sahabe efendimiz haklısın ya Resulallah deyip çıkıp gitti. Problemini çözdü. Ve bize bugün bir mesaj olarak geldi bu aynen, sahabe efendimiz.
1: Çok güzel.
0: İslam'da şu da var. Şunun altını çizeyim. Toparlamış olayım. Kötülük yayılmıyor. Ben size sahabe efendimizin ismini bilmediğim için söylemedim. Bu sahabe efendimizin ismini hiç kimse bilmiyor. İyi bir şey yapılınca Hazreti Ebubekir Man'dan tamamını verdi. Hazreti Ömer yarısını verdi. Hazreti Osman üçte birini verdi. Hepsini biliyoruz. Miktarınca biliyoruz. Evet. Ama bu sahabe efendimizin ismini bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Kötülük deşifre evet, edilmedi. Üstü aa, örtüldü. Bugün işte pompalanan, oo, pump denilen evet, sürekli evet, sürekli evet, ortaya evet, çıkarılan evet, şeyler evet, evet, siz evet, bilin diye değil.
1: Evet,
0: haberdar evet, olun diye de değil. Evet, normalleşsin, evet, alışılsın, kanıksansın diye evet, bu kadar evet, deşifre ediliyor. Bizim kültürümüzde kötü şeylerin üstü örtülür. Ama bugünkü medya, bugünkü kültür, popüler kültür, Avrupa'yı yaşam, tırnak içerisinde modernite onu ne yapıyor? Üstünü açıyor. Daha çok teşhir ediyor. Daha çok yaygınlaştırıyor. Ve biz bugün işte haberlerdeki cinayetleri, ahlaksızlıkları gördüğümüzde aa bak bunu önlem alalım bir daha yapmayalım demiyoruz. Kanıksıyoruz, normalleşiyoruz ve dönüşüyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz böyle çok konudan konuya atladık ama
1: yok, yok,
0: mevzu
1: yok,
0: uzun, evet, uzun. Evet. Derdimiz çok. Bu noktada ha şunu da söyleyeyim. Geleceğe dair dediniz ya çok ümit varım. Çünkü Allah-u Teala umudunuz olsun diyor. Ümidiniz olsun diyor. Asla üzülmeyin. Evet. Yese kapılmayın. İnanıyorsanız üstün olacak sizlersiniz.
1: Evet, evet, evet.
0: Sümerler yazıyı bulmuşlar. Milattan önce 3000'de Sümer tabletlerinde yazıyı bulur bulmaz gençlik nereye gidiyor yazıyor.
1: Evet,
0: yani bu bugün bu çağın bir problemi değil. Benim problemim olabilir, benim ailemin problemi olabilir ama çağın problemi değil, çağın problemiymiş gibi gençlik bitiyor, yok oluyor. Biz Erzurum'da bir proje yaptık Ramazan'da, teravih seyyahları, Umre'ye yollayacağız dedik, 20 camiye de gelip çekiliş yapacağız. 6 kardeşimize nasip oldu. 7-8 yaşlarında var yok İbrahim. Nasıl ağlıyor? Hüngür hüngür. İbrahim niye ağlıyorsun? Bana çıkmadı. Çok üzülüyorum. Ben çok gitmek istiyordum. İki tane sivil toplum kuruluşlarındaki abisi de dedi ki yarısını biz vereceğiz, yarısını biz vereceğiz. İbrahim'i Umre'ye gönderdiler. Bu gençlik nereye gidiyor diyenlere camiye gidiyor. Kabe'ye gitmek için ağlıyor. Ümit var oğlum bakış açısı.
1: Evet.
0: Nereden bakacağına
1: evet,
0: bağlı. Ama şununla da bitireyim. Bakın Allah-u Teala o kadar adaletli, o kadar merhametli ki günah işlerken yok ediyor olsaydı şu anda muhtemelen ben burada konuşmuyor olurdum. Allah-u Teala diyor ki günahkara günahın şiddetiyle değil, Rahman'ın rahmet nazarıyla bakın. Merhametiyle bakın, şefkatiyle bakın. Günaha kininiz olsun, öfkeniz olsun ama günah işledi diye günahkara kininiz, öfkeniz olmasın. Acınası olarak bakmayın. Pis günahkar değil. Biz de olabiliriz. Yarın ne olacağımız hiçbirimizin garanti altında değil. Dolayısıyla herkese şefkat nazarıyla bakmamız lazım. Ben hep gençlere diyorum ki gençler inşallah yaşadığımız coğrafyada, Orta Doğu'muzda, Doğu Türkistan'ımızda bütün zulüm altındaki Müslümanlar kurtuluşa erecekler ama bir mefkureniz daha olsun. O New York'un camlı lüks gökdelenlerinin arkasında bataklığa düşmüş, zombi gibi dolaşan, uyuşturucu illetine müptela olmuş, batının gel gel deyip de yok ettiği o popüler kültürün içerisinde yok olmuş hayatlar var ya, dilini, dinini, ırkını, cinsini, cinsiyetini bilmediğimiz, hedefimiz onlar olacak. Onları da kurtaracağız. Hiç kimsenin ağlamadığı, hep yüzünün güldüğü, bütün insanların huzur içerisinde yaşadığı bir dünyayı inşa edecek medeniyetin torunlarıyız, çocuklarıyız. Selçuklu diyoruz, böyleydi. Osmanlı diyoruz, böyleydi. İçinde üç din, binlerce ırk güvenle yaşayabiliyordu ya, biz bu medeniyetin çocuklarıyız. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda var Ahmet abi. Ümit edeceğiz, umudumuzu kaptırmayacağız. Ben hep şunu söylüyorum, elinizi bağlarsam, ayağınıza pranga vurursam birisi gelir sizi kurtarır. Ondan kurtulmak çok mümkün ama zihinler işgal edilirse, bittik, tükendiye inanırsak buradan kurtuluş yok. Ümit var olalım inşallah. Geleceğe mektuplar bırakalım. Geleceğe tohumlar ekelim, bitmezse toprak utansın.
1: Eyvallah. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Tabii bir cümle alacağız. Yani formatımız tabii gereği. Geleceğe yazdığınız mektubu, o belki sizin görmeyeceğiniz de sizden gelen, evet, kişilere Ebu Bekir dedem ne güzel söylemiş ya diyebileceği, duyunca sizi hayırla yad edeceği o mektubun ilgili satırını, ilgili cümlesini alalım hocam.
0: Ümit var olun. Dünya hep vardı, var olacak. Kıyamet hakikat. Biz yok olacağız, insanlık yok olacak ama iyilikler hep baki kalacak. Etrafınıza iyilik yapın, gülümseyin, tebessüm edin, ümit var olun ve nesil yetiştirin, insan yetiştirin.
1: Onlara da yetiştirmekle alakalı bir misyon olarak. Çok güzel. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz, iyi ki...
0: İyi ki davet ettiniz.
1: Eyvallah. Sağ olun. Kıymetli dostlar, Kayseri Dar'da bu haftada çok kıymetli bir konuğumu, bir güzel insanı ağırlamış olduk. Ebu Bekir Gözüm Hocam, aile danışmanı ve eğitimci yazıyor altında da, çok daha fazlası olduğunu ben biliyorum. Çok güzel notlar almaya yetiştiremedik. Bu yayını tekrar tekrar izleyip, aa evet bak bu da not alınmalı diyeceğim bir sürü mottoyu efendime söyleyip sizlerle paylaşmış olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ölmez de sağ kalırsak tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Zeytin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: şekerim.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, Demiryollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imzayla resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de

0: olarak büyümeye eksik katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidince kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
2: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliği ile hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
2: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak, Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak, "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur," ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
2: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı

0: Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 15 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboynu Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizyatörü Joey Satriani 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok eli dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Biraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tuncay İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kum Smoğla AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: William. Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Kayser Radar ve Radyo Radar'dan herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bu hafta değerli konuğum psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül bizlerle birlikte. Evren Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Evren Hocam'la birlikte çocukluk yaraları konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Evren Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
5: Evet, siz tanıttınız aslında. Evren Beşgül, psikolojik danışmanım, aynı zamanda da aile danışmanıyım. Böyle çok kısa özet bir şekilde.
4: Kolaylıklar diliyorum. Genellikle yetişkin ve çocuk çalıştığınızdan bahsetmiştiniz. Evet, evet. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var sizlere. Şimdi şöyle başlayalım. Yaralı içsel çocuk dediğimiz şey tam olarak nedir? Hepimizin içinde böyle bir parça var mıdır?
5: Evet. Yaralı içsel çocuk dediğimiz çocukluk döneminde ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ya da hiç karşılanmamış. Bu ihtiyaçlar ne? Güven, sevgi, görünme gibi ihtiyaçlar. Bunlar yeterince karşılanmamışsa içsel çocuğumuz, yani aslında o çocukluk tarafımızı, çocukluk dönemimizde yara alırız. Yani o görülmemek, sevilmemek, değersiz hissetmek bizde yaralar oluşturur. Ve bu dönemde takılıp kalan, büyüyemeyen çocuk tarafımız da yetişkinlikte içsel çocuk olarak hala bizimle beraberdir. Böyle özetleyebilirim.
4: Derler ya, içimdeki çocuk ölmedi ya da öldürmeyin onu falan derler. Gerçekten de önemli bir şey. Bunu da bu bir saat boyunca Evren Hanım bize anlatacak. Şimdi çocuklukta hangi ihtiyaçların karşılanmaması bu yaraların oluşmasına neden oluyor?
5: Evet, çocuklukta sevgi, güven, şefkat, görülme, anlaşılma, kabul edilme gibi ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında çocuk... ya da tutarlı şekilde karşılanmadığında, dengeli ve tutarlı şekilde karşılanmadığında çocuk kendini değersiz, yani ben değersizim, ben yetersizim gibi inanç kalıpları oluşturabiliyor. Yani bu ihtiyaçları ne kadar dengeli ve yeterli şekilde karşılamışsa o kadar sağlıklı yetişkinlere dönüşüyorlar.
4: Evet, şimdi ben şunu eklemek istiyorum. İhtiyaçları karşılamak dediğimiz kavram tam olarak ne, bunu da açıklamanızı istiyorum. Çünkü şu anda ben görüyorum yeni anne babaları, işte tek benim çocuğum var gibi, böyle işte prenses, paşa, böyle lakaplar takarak hiç kimse ona zarar vermesin diye çok fazla uğraşıyorlar. İhtiyaçları karşılamak tam olarak bu mudur? Yoksa başka bir şey.
5: Ya aslında öyle değil tabii ki. Her şeyi anne baba yaptığı zaman çocuğun da kendine olan güven duygusunu zedelemiş oluyoruz. Prenses gibi yetiştirilen ya da prens gibi yetiştirilen çocuklar yetişkinlikte her zaman annesi ve babası gibi el üstünde tutulmuyor. Ve dolayısıyla çok ciddi yaralar alabiliyorlar. Aslında çocukluk yaraları çok böyle hani travmatik bir şey gibi algılanıyor ama öyle değil. Bizim yetişkinlikte işimize yarıyor. Nasıl yarıyor? Bu yaralar daha dayanıklı olmamızı sağlıyor. Yani karşılaştığımız olaylarda herkes bir şekilde olumsuz şeylerle karşılaşabiliyor. Ve burada çocuklukta bunlarla baş etmeyi öğrendiyse daha sonrasında da baş etme becerisi bu kadar yüksek oluyor. Şimdi anne ve babalar çocuklar adına hiçbir şeyle, hani olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmasın, travma almasın gibi bir kaygı taşıyorlar. Ama aslında kendileri travmatize ediyorlar çocukları maalesef.
4: Evet, ama hep de derler ya işte, ay şunu yapmayın, travma kalır çocukta falan diye. Bunu evet, da çok sıklıkla duyuyoruz.
5: Bu anne için de, anne baba için de çok yorucu bir şey. Gerçekten çok yorucu.
4: Ne zamana kadar koruyabilirler evet, ki? Yani evet, yarın bir gün okula başladığında, hani çok küçük çocuktan bahsediyorsak, okula başladığında belki arkadaşlarından bir zorbalık görecek.
5: Yani genelde de öyle oluyor. Evet, zorbalığa uğrayan çocuklara baktığımız zaman el bebek gül bebek dediğimiz tarzda yetiştirilen çocuklar oluyor. Ve bununla baş edemiyorlar. Genelde de anneleri okula gidip sorunu çözmeye çalışıyor. Ve bu çocuklar üniversitede de mi annelerinden destek alacaklar? Bir soru işareti.
4: Evet, yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama mesela iş başvurusuna bile annesiyle gelen insanlar oluyor ya, onlar da büyük ihtimalle
5: evet, ya orada biraz da annenin çocuğa karşı bağımlı yaklaşımlarından söz edebiliriz. Bu çok daha hani derin, konumuzun dışına evet, çıkacak bir şey. Yani bağlanması sinirle ilgili. Tabii olur.
4: Peki insanlar genelde çocukluk yaralarının bugünkü hayatlarında etkilerini neden fark edemiyorlar?
5: Aslında fark ediyorlar ama daha doğrusu şöyle, fark edebilmek için biraz kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Biraz bakmamız gerekiyor. Daha çok çocuklukta yaşadığımız şeylerde ortaya çıkan bir duygu oluyor ve çocuk aslında bu duyguyla nasıl baş edebileceğini bilmiyor. Ve bu duyguyu ya bastırıyor ya kaçıyor ya da erteliyor. Yani bir şekilde o duyguyu bastırıyor. Yetişkinlikte de aynı bu yolu izliyor. Yani savunma mekanizmalarını yine kullanmaya başlıyor. Herkese genellemeyeyim ama genel olarak insanlarımız böyle yapıyor. Ve bu yüzden farkına varmıyorlar. Aslında yaşadıkları şeyleri, bunları da konuşacağız. Böyle bir an dursalar neyi, neden yaptıklarını ve o çocukluk yaralarını fark edecekler.
4: Evet, bir kendimizi sorgulamak, farkındalık sahibi evet, olmamız evet, gerekiyor herhalde. Bu farkındalığı nasıl öğrenebiliriz peki? Yani duramıyoruz ki. Yani sürekli ya bir şey düşünüyoruz, hiç kendimize bakmayıp işte o suçluydu, o bana şunu yaptı, ben o yüzden böyle davrandım gibi yapıyoruz. Kendimize nasıl dönebiliriz?
5: Ya suçlamak da ayrı bir problem aslında bakarsanız. O da savunma şekli. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu alamıyorum, o zaman parmakla başkasını göstereyim ki benim o içeride hissettiğim duygu rahatlasın. Yani nasıl içimize dönebiliriz? Bir an durup da, ya ben bunu neden yapıyorum, ne hissediyorum, bedenimde nasıl bir duyumsama var ve düşüncem ne, şu an hangi düşünceyle bunu yaptım? Bunlar aslında çok değerli farkındalıklar.
4: Evet. Peki bir yetişkinin verdiği tepkiler aslında çocukluk yarasından geldiğini anlayabilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz?
5: Anlayabiliriz. Ani tepki veriyorsak mesela, yani bir durum karşısında yine ani bir tepki verdik, birden öfkelendik ya da daha sonrasında pişman olduk, ya ben bunu nasıl yaptım dediğimiz şeyler aslında çocukluk yaralarımızla bağlantılı oluyor genelde. Orada bilinçli verilen ya da bilinçli yapılan davranışlar değil, bir sonraki aşamada daha çok fark edilebiliyor bu. Yani ben işte o günü check ediyorum, atıyorum işte yatmadan önce, ya bugün neler yaşadım, bir bakayım bedenimde herhangi bir duygu var mı, bir yerde kasılma var mı, bunlara baktığım zaman ve o günün değerlendirmesini yaptığım zaman diyorum ki evet, bugün ya aslında yani şu bilinçteyken böyle davranmazdım, şunu yapmazdım diyorsak, orada işte çocukluk yaralarımızla o davranışları yapmış oluyoruz. Evet, kendimizi gün içinde de aslında bunu yapabiliriz. Yani başlangıçta farkındalık hemen oluşmuyor. Zamanla. Yani şimdi ben evet fark ettim. Bir sonraki gün ne yapacağım? O anda fark etmem yine mümkün olmayacak ama pes mi edeceğim? Yani o zaman tamam ya ben yapamıyorum mu diyeceğim. Hayır. Yine gün bitiminde olabilir. Ya da işte olay yaşandıktan sonra hemen döneceğim kendime. Diyeceğim ki ya bunlar neden yaşandı? Hani burada benim payım ne? Ve bunu yaptıran bana neydi? Ben yine aynı çocuk tarafımla mı bunu yapıyorum? Sonrasında o anda da fark etmek mümkün oluyor. Yani bir şeyi gerçekleştireceğim. Yani bir an tepki geldi, bir tetiklenme hissettim. Bir duruyorum ve diyorum ki aa tamam ben yine çocuk tarafımla aldım bunu. O zaman bir durayım. Böyle.
4: Peki bu çocukluktaki yaralar yetişkinlikte en çok hangi alanlarda karşımıza çıkıyor?
5: Her alanda karşımıza çıkabiliyor. Yani iş hayatında, evlilikte, eş seçiminde, okul hayatımızda, çocuklarımızla olan ilişkimizde, hatta parayla olan ilişkimizde de karşımıza çıkıyor.
4: Çok enteresanmış. Onda nasıl karşımıza çıkar? Yani parayı kazanırken ki olaydan mı bahsediyoruz?
5: Yok yani mesela sevgiyi nasıl aldıysak parayı da öyle alıyoruz. Yani nasıl değer gördüysek o şekilde. Şimdi örnekle gidecek olursak ben koşullu sevgi aldım ailemden. O zaman ne yapacağım? Koşula bağlayacağım. Yani ben çok çabalamalıyım ki parayı bu şekilde kazanabilirim. Ya da yetersizdir verilen sevgi. Bana yeterli gelmemiştir. Para bana hiçbir zaman yetmez gibi.
4: Evet aslında gerçekten her alanda etkileniyormuş. Evet. Peki içimizdeki çocuk büyümüyor diyenler için burada tam olarak neyi kastediyoruz?
5: İçimizdeki çocuk başlangıçta dediğim gibi bir yerlerde takılıp kalıyor. Yani yara aldığı yerde takılıp kalıyor. O yüzden büyüyemiyor. Yani bir an hani bir çeşit donma gibi düşünün. Duygularımız orada donuyor. Bastırarak sadece kaçıyoruz, bastırıyoruz. Savunma mekanizmalarıyla o duyguyu orada bırakıyoruz. O hani bir kanatılmamış yara gibi. Ama yetişkinlikte işte yaşadığımız olaylarla böyle bir kanatılıyor. Evet, diyoruz ki yani ne oluyor? Ve işte biraz önce bahsettiğimiz gibi içimizden o çocuk tarafımız nasıl tepki verdiyse o tepkiler geliyor. Ya da nasıl bu duyguyla baş ettiyse aynı şekilde baş ediyoruz. Yani o çocuk büyümüyor. Ama büyütmek mümkün mü? Evet, bunu sonraki aşamada herhalde iyileşme kısmında konuşabiliriz.
4: Evet, yani büyütmeli miyiz? Ben onu da sormak istiyorum aslında size. Büyümesi gerekiyor mu?
5: Yani tabii ki bakış açımıza bağlı ya da kullandığımız alanlara bağlı. O çocuk tarafımız bizim aslında maceracı tarafımız. O yüzden çok değerli. Büyümeli mi kısmında sadece hani bu o yaralı çocuk tepkisiyle otomatik verdiğimiz tepkileri değiştirmek aslında bu anlamda büyütmek çocuk tarafımızı bu kıymetli. Yoksa o meraklı maceracı çocuk enerjik. Bizim evet dünyayı keşfetmemize ve yaşamdan sonsuz bir doyum almamızı sağlayacak bir taraf. Evet,
4: aslında bu çok noktada kıymetli. Bile farkındalık evet. Kendimizi bilmek çok önemli. Peki terk edilme, değersizlik ya da güvensizlik yaraları günlük hayatta nasıl tetikliyor?
5: Ya biz buna şemalar da diyoruz. Terk edilme şeması mesela çocuklukta anne terk etmişse ya da baba terk etmişse ya da işte ben senin annen olmayacağım korkusuyla büyüyen birçok yetişkin var. Evet. Bu şekilde büyütülmüşse ileride de bunu bekleyebiliyor. Yani ben her an terk edilebilirim. Her an ya da ihanete uğrayabilirim gibi bu şemalar devreye girebiliyor. Bunun sadece çocuklukta yaşanan bir şey olarak görüp de evet çocuklukta böyle bir deneyim yaşadım deyip orada bırakabilmiş insanlar daha doğrusu bugün bunları yaşamak zorunda değil.
4: Evet, peki şey ayrılmış aileler yani boşanmış ailelerin çocukları da bunu düşünürler mi? Birebir çocuğa bir şey yapmıyorlar orada aslında.
5: Ya düşünebilirler de. Annem babam ayrıldı bunu çok travmatize edip de
4: İşte ben de evlenemeyeceğim, evet. Ben de boşanırım gibi düşünceler geliyor.
5: Evet. Tabii ki, ama her çocuk mu bunu yaşar? Hayır, bazı çocuklar da sadece onların deneyimi olduğunu bilir ve anne babadan yeterli, o ihtiyaçlarını yeterince karşılamıştır. Anneyle babayla yine ilişkisi devam ediyordur. Burada sadece annenin ve babanın ilişkisinin bittiğinin bilincindeyse çocuk, yetişkinlikte de evet ben ayrılacağım, ben işte ben de boşanacağım, bu tür kalıplar ya da inançlar geliştirmeyebilir.
4: Evet. Şimdi evet, bizi etkiliyor bu çocukluk yaraları dedik, ama bazen böyle küçük bir olaya bile çok fazla öfkelenebiliyoruz ya da çok fazla üzülebiliyoruz. Bu da bu yaralarla bağlantılı mıdır?
5: Evet. Çocukken yine hep çocukluktan bahsettiğimiz için başlangıç hep çocukken oluyor. Babamız ani tepkiler veren, öfkeli bir adam. Biz bir ihtiyacımızla babamıza yönerdik ve karşısında böyle bir tepki aldık. Yani birden öfkelendi. Dolayısıyla biz de yetişkinlikte bunu tekrar edebiliyoruz. Yani bir anda bir öfke çıkabiliyor. Bir tahammülsüzlük. Çünkü çocuklukta ben tahammül edilemez biriyimi inanç olarak benimsemiş olabiliyor çocuk.
4: Ya evet. Bazen bana da çok söylüyorlar. Böyle şey, ani sinirlenme şeylerim oluyor benim. Ya sen çok mu gerginsin? Çok mu sinirlisin falan diyorlar. Belki böyle bir şey olabilir. Ben de bir farkındalık kazanıyorum sanırım.
5: Olabilir, evet. Yani tek bir şeyle değerlendiremeyiz ama genel olarak öfkeli insanlara baktığımız zaman ya da ani tepkiler veren insanlara baktığımız zaman kendilerine dair, kendilerine tahammüllerinin olmadığını görüyoruz. Kendilerini sevmemek, değer vermemekle alakalı oluyor. Ama sizin için bunun çok da geçerli olduğunu düşünmüyorum.
4: Peki yaralı içsel çocuk tetiklendiğinde, şimdi tetiklendik, bir olay oldu. Orada zihnimizde neler düşünüyoruz aslında? Yani o olay değil de o çocukluğa mı gidiyoruz?
5: Evet, o çocuklukta yani mümkün olsa da bir olay üzerinden gidebilsek aslında çok daha anlaşılır olurdu. Değer görmemişsek, sevilmemişsek yine ben değersizim, yetersizim, kusurlu bir insanım gibi inançlarla yine o çocuk tarafımız böyle görebiliyor. Ve işte yine büyükken de bu şekilde,
4: evet, yine olaylı
5: bu şemalar tetiklenebiliyor aynen.
4: Çok zor durumlar aslında.
5: Ya mesela bir arkadaşımız yoldan geçerken bizi görmedi ya da selam vermedi diyelim. Hemen böyle bunun derdi ne, bana selam vermedi, yani beni önemsemedi gibi düşünebiliyoruz. Halbuki belki o anda dalgın. Ama o çocuklukta önemsenmeyen, görünmeyen tarafımız beni görmezden geldi dedirtebiliyor.
4: Aslında çok basit bir olay,
5: evet.
4: Ama işte.
5: Çocuk işte zihninde bu şekilde anlamlandırıyor. Böyle algılıyor.
4: Evet, bunun fark etmesi gerçekten çok zor, ama biraz uğraşmak gerekiyor sanırım. Yani
5: evet.
4: Şuradan geliyor benimki demek gerekiyor. Tabii ki bir uzmana da danışmak gerekiyor, onu da söyleyelim. Böyle anlarda peki bedenimizin verdiği fiziksel tepkiler ne kadar önemli?
5: Ya bedenimiz aslında o kadar güzel bizi uyarıyor ki. Duygularımız. Öncelikle duygulardan bahsedeyim. Önce bir düşünce geliyor yaşadığımız olaylardan sonra bir düşünce geliyor ve önce duygu tetikliyor, düşünce arkasından geliyor. Daha doğru söylemek gerekirse ve atıyorum kalbimizde bir böyle çarpma ya da işte içeride sıkışma. Duyguyu anlamlandırmak biraz daha zor ya da isim vermek zor. Çünkü çocuklukta duyguyu çok bastırdık, görmezden geldikse bunu anlamlandıramayabiliriz. Ama bedensel duyumsamımıza baktığımızda bir yerlerde o duygunun hissiyatı vardır. İşte kalbim sıkışıyor, nefes almakta zorlanıyorum, karnımda bir kasılma hissediyorum şeklinde. Aslında fiziksel bu yaşadığımız rahatsızlıkların da birçoğu zihinsel bu ya da içsel çocuğumuzun aldığı yaralardan diyebilirim.
4: Evet, peki böyle bir durumda hemen bir uzmana gitmemiz gerekir mi? Yoksa yine biraz daha böyle işte bir sakin kalayım, ne oldu bana şimdi, işte şuradan geldi falan diye kendi kendimize mi telkin vermeliyiz?
5: Yani yapabiliyorsanız, bu tamamen psikolojik sağlamlık durumunuzla alakalı. Evet, kendi başınıza baş edebileceğiniz durumlar da var elbet. Yapabiliyorsanız kendi içinizde halledebilirsiniz. Yani şöyle bir değerlendirmesini yapıp, ya ben bunu nasıl algıladım, bir bakayım diyebilirsiniz. Ama baş edemiyorsanız ve duygu çok ağır geliyorsa, özellikle duygularınızdan sürekli kendinizi kaçarken buluyorsanız ve yüzleşmekte zorlanıyorsanız, tabii ki destek çok önemli.
4: Evet, bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. İnsanların çoğu neden duygularını bastırıyor veya kaçıyorlar?
5: Çünkü çocuk onu böyle eline atılmış bir top ya da zararlı bir şey gibi görüyor. Yani bilmiyor onunla nasıl baş edecek, ne yapacak o duyguyla bilmiyor. Ve o duygunun ağırlığıyla baş edemediği için bu duyguyu savunma mekanizmalarını kullanarak bir şekilde örtmeye çalışıyor. Üzerini örtüyor ama o duygu orada kalıyor. Bunu bir yerde de ailemizden, yakınlarımızdan öğreniyoruz. Yani duygularını nasıl ifade ediyorlarsa ya da bu duygularla nasıl baş ediyorlarsa biz onları taklit ediyoruz bir yerde ve aynı şekilde duygularımızı bu savunma mekanizmalarıyla görmezden geliyoruz.
4: Evet, sadece çocuklara böyle o zaman popoflamak değil de biraz daha kendimizin de ilişkisini düzeltirsek evet, insanlarla evet. Sanırım çocuk da zaten öyle olacak.
5: Evet, evet.
4: Ekstra bir korumaya ihtiyaç yok o zaman.
5: Evet.
4: Peki sürekli böyle dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak bir savunma mekanizması mıdır?
5: Soruyu tekrar alabilir miyim?
4: Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak. Hı hı,
5: evet. Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek yine aslında kapatmak istediğimiz bir şey olduğunu gösteriyor bize. Sürekli telefonda kaydırmalar yapan insanlar ya da ay ben bir telefonla arayayım arkadaşımı, hadi çıkalım bir yerlerde işte kahve içelim ya da dışarıya çıkayım. Bu aslında dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak falan sağlıklı bir durum. Tabii ki hani onu öneriyoruz ama diğer türlü hani sürekli kaçış halindeyse burada yüzleşememenin verdiği bir şey aslında o duyguyu daha da artırıyor. Bir sonraki olayda daha çok tetiklenmesine sebep oluyor. Çünkü yine duyguyu görmezden geliyor. Ve işte kaç yıl yaşadıysa, kaç yaşına geldiyse o kadar tetiklenme artmış oluyor. Yine söyleyeceğim. Hani dönüp bir bakarsak, yani ben burada neden kaçıyorum? Hani niye arkadaşımı arama gereği hissettim? Bu telefonu neden elime alma gereği hissettim? Sıkılıyorum, atıyorum. Hani çok böyle travmatize bir durum yok ya da duygu yok. Sıkılıyorum diyorum. Yani niye sıkılıyorsun? O sıkılma duygusu yine çocuk hani der ya, ya çok sıkıldım bir şeyler yapalım falan. Sıkılmak aslında mucitlerin... ortaya çıkmasına sebep olan çok kıymetli bir şey. Ama işte anne baba olarak biz ne yapıyoruz? Çocuk sıkıldı. Hadi o zaman çocuk için bir şeyler yapalım.
4: Sıkılmasına bile müsaade etmiyoruz.
5: Evet. Dolayısıyla müsaade edilmemişse yetişkinlikte de yine o sıkılmanın verdiği içerideki sıkışıklık duygusuyla baş edemiyor. Ve hemen işte çözüm arayışlarına gidiyor. Onu da kıymetli bir şey olarak görüp kullanması gerektiğinin bilincinde olan bir insan da izin verecek. Evet, sıkılıyorum ya, bir durayım şöyle, sıkılmak nasıl bir şeymiş, bir tanıyayım derse evet.
4: Evet. Peki şimdi farkındalık dedik ama bu süreçte neden ilk ve en önemli adım farkındalıktır?
5: Bu kendi içimize dair, kendi içimize yaptığımız yolculuğa dair bir pratik gibi farkındalık. Yani kendimizi keşfediyoruz aslında, farkındalık dediğimiz şey bu. Biz kimiz? Öncesinde annemizin, babamızın gözünden tanıdık kendimizi. Yani sen şöylesin dediler, evet ben böyleyim. Öğretmenim bir şey söyledi, evet ben böyleyim. Böyleymişim dedik ve benimsedik. aslında kimiz, neyiz, neyi seviyoruz, neyden hoşlanıyoruz, nasıl bir potansiyelle dünyaya geldik? Bu bize öğretilenler miyiz sadece? Bunu fark edebilmek için evet, farkındalık geliştirmemiz çok önemli. Yani içsel bir yolculuğa çıkmamız çok kıymetli. Evet,
4: bu iyileşme kısmı aslında orada geliyor sanırım.
5: Evet, evet.
4: Peki şimdi günlük tutmak veya duyguları yazmak. İşte bazen de şey derler ya, hatta işte bir kağıda yaz, yak onu ya da at. İşte o zaman dertlerin de bitecek falan. Bu gerçek midir? Faydalı mıdır?
5: Faydalıdır. Tabii inanıyorsanız. Yani aslında şöyle bakmak gerekiyor. Yine çocuk tarafımız. Aslında çok küçük yaşlarda baktığımızda çocuklara, yani küçük bir çocuk, 3 yaşında diyeyim. 3 yaşındaki bir çocuğa ne söylerseniz onu kabul ediyor. Yani yanağını sıkıyorsunuz, işte aa çok tatlıymış, yedim falan, ısırdım. Ya yedi yanağım gitti falan gibi tepkiler verebiliyor. Bilinç dışımız da böyle bir yapıya sahip. Bu yaktım bitirdim kısmı da aslında yine çocukluğumuza ait o anıların yazılması ve bitti komutu verebiliyorsanız, buna inanarak yapabiliyorsanız evet işe yarar. Yazmak zaten çok değerli bir pratik. Kendinizi keşfetmeniz anlamında yazmak çok değerli.
4: Evet. Peki kişi kendisini gözlemlerken, yani o farkındalık sahibi olmaya çalışırken hangi soruları sormalı? Kendi yararına olanları nasıl fark etmeli? Yaralarını nasıl fark etmeliler?
5: Evet. Her gün yapmalarını tavsiye ederim öncelikle. Ne yazabilirler? Bugün beni ne tetikledi? Beni tetikleyen herhangi bir olay yaşadım mı? Ne oldu? O sırada ne hissettim? Nasıl tepki verdim? Zihnimden hangi düşünceler geçti? Duygum neydi? Nerede hissettim? Ben bunu ilk nerede yaşadım? Ve bu nerede tekrar etti? Gibi bu soruların cevaplarını verirlerse bayağı yol kat etmiş olurlar.
4: Evet, bu noktada da aslında evet. Yazmak önemli mi burada da? Yani soruların cevaplarını yazsalar sanki daha akılda da kalır hem.
5: Yani bunu yakmak yerine, hani yakmayı da tercih edebilirler ama bence bir günlük şeklinde tutmaları ve sonrasında dönüp bakmaları, ben aynı döngüde bunu yaşamıştım daha önce de ve aynı şeyler yaşıyorum, aynı duygu beni aynı şekilde harekete geçiriyor. Orada da ciddi anlamda farkındalık sahibi olabilirler. Yani bu böyle, bu şekilde döngüleri kırmamız mümkün olabilir.
4: Evet, inşallah da olur sizin için de, faydalı olur umarım.
5: Evet, inşallah.
4: Şimdi şemalar demiştik yayının başında. Şemalar dediğimiz şey nedir diye sormak istiyorum ve sonrasında da çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılıdır, bunu anlatmanızı istiyorum.
5: Evet, şemalar dediğimiz yine çocukluktan itibaren kendimiz, diğerleri ve dünya hakkında geliştirdiğimiz

0: Yani ben çocukken bir şey yapmaya çalışıyorum. Ya da işte ne bileyim şu suyu kendim içeceğim ama dökersin dediler, içirmediler bana. Ben o zaman yapamıyorum. Ben kusurluyum. Yetersizim.
1: Onu oluşturuyor herhalde.
0: Evet. Yani bu prenses anne, prens ya prens ya da prenses anne, çocuk yetiştiren anneler aslında çocukların birçok
1: Zararlı
0: becerilerini
1: diyorlar.
0: ellerinden alıyorlar. Evet.
1: Yani çok
0: Öz
1: az
0: yeter
1: yetersizlik.
0: dediklerini ellerinden alıyorlar.
1: Tam onlar da böyle bir şey egolarını tatmin ediyorlar ya, işte ben yetiştirdim bu çocuğu, böyle işte en üstlerde olacak falan diye yetiştiriyorlar ya, bir egosunu tatmin etme olayı da olabilir mi orada?
0: Olabilir. Şöyle de olabilir. Kendi o içsel çocuğunu iyileştirmek için. Yani aslında kendi içindeki o eksik kalan tarafı ya da yaralı tarafı görmeyip o içerideki çocuk biliyor. Çocuğuna böyle yapma. Hani çocuğunu daha farklı yetiştir. Daha çok sevgi ver. Her istediğini yerine getir şeklinde aslında böyle bir komutla yine orada çocuk tarafımız etkili oluyor. O annelikte de yine
1: Çok
0: böyle bir
1: üzücü
0: mekanizma
1: şeyler
0: oynuyor.
1: aslında,
0: Evet.
1: yani nereden tutarsak. Peki
0: Evet.
1: sağlıklı yetişkin parça ve yaralı çocuk parça arasındaki fark nedir?
0: Yaralı çocuk tarafımız daha çok otomatik tepkiler verir. Çok mantıklı düşüncelere sahip değildir ve dürtüsel davranır. Ama sağlıklı yetişkin tarafımız daha rasyonel, daha mantıklı, daha şefkatli, yani daha gerçekçidir. İkisi arasındaki fark böyle. Yani çocuk tarafımızı daha dürtüsel olarak alabiliriz, sağlıklı tarafımızı da daha mantıklı, daha gerçekçi olarak ele alabiliriz.
1: Evet, şimdi yazmak demiştik. Şunu da sormak istiyorum. Çocuklukta eksik kalan ihtiyaçlarımızı listelesek, bu ne kadar önemli olur bizim için?
0: Yani aslında bu yapılabilecek pratiklerden biri, bununla ilgili aslında bir öneri listesi belki kendi sayfamda yayınlayabilirim. Buna da
1: Tabii ki.
0: bakabilirler. Ben çocuklukta şöyle ilişkiler üzerinden gidelim. Sizinle olan ilişkimizde, yani biz çok iyi arkadaşız ve benim sizden beklentilerim var. Ben bir çaba sarf ediyorum, sizden onay almaya çalışıyorum ya da işte değer görmek için çabalıyorum. Bu beklentilerle yaptığım şeyler. Yani daha çok. Bu arada ben koptum biraz sorudan galiba. Tekrar soruyu alırsam
1: Şöyle,
0: başa döneyim.
1: ihtiyaçlarımızı listelemek, çocukluk yaralarındaki
0: Evet
1: ihtiyaçlarımızı
0: ihtiyaçları
1: listelersek
0: listelemek.
1: sağlık
0: Evet.
1: ne kadar önemli olur?
0: Yani burada neden ben size bu şekilde davranıyorum ya da işte bu çabayı neden sarf ediyorum? O içerideki çocuk tarafımın beklentisini karşılamak için. Dolayısıyla bu beklentileri yazdığımda ben işte Merve'den ne bekliyorum? Bunları bekliyorum. Beni sevsin, önemsesin falan gibi beklentilerim var. Bu beklentileri yazdığımda bir sonraki ilişkimde ya da bir sonraki karşılaştığım olayda neyi neden yaptığımı biliyorum. Ve bu beklentiyi karşı taraftan karşılamak yerine ya evet ben bu tarafı ben tanıyorum. O zaman sağlıklı yetişkin modumu geliştirerek o beklentileri, o istekleri, ihtiyaçları ben karşılayabilirim diyebiliyorum. Daha sağlıklı bir tarafa geçebiliyorum. O yüzden neyi beklediğimiz, ihtiyacımızın ne olduğunu bilmek çok değerli.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Bir de beklentiler deyince hemen aklıma şu da geliyor. İşte bir beklenti içinde oluyoruz. Küsüyoruz, konuşmuyoruz, susuyoruz böyle. Beni anlasın. Nasıl anlasınlar yani? Çok mümkün değil bu. Siz
0: Evet.
1: neler söylersiniz?
0: Ya bunu daha çok dişiler, değil mi, kadınlar yapıyor.
1: Yapıyoruz şimdi.
0: Evet, daha duygusal mizaçlı olmakla alakalı. Yani şöyle istiyoruz. Benim buna ihtiyacım var ve karşı taraf anlasın, görsün ve karşılasın. Zannediyoruz ki bizim zihnimizi okuyor. Çok sağlıklı değil bu. Yani benim sizin düşüncenizi anlamam, okumam mümkün değil. Ancak siz ifade ederseniz. Evet, evet. Çocukluk

0: da yine buraya dönecek olursak, annemiz bizim gözümüzden, yani aslında anne ile çocuk arasında böyle sezgisel bir bağ vardır ya, o sezgisel bağdan dolayı anne fark eder benim ihtiyacım nedir ve karşılar, acıkmışımdır ya da işte o anda dokunulmaya ihtiyacım var, annem gözümden okur ve bu ihtiyacımı karşılar. Yetişkinlikte de bunu bekliyoruz. Yani aslında bu ihtiyaçlar tam anlamıyla karşılanmış değil orada, yine çocuklukta. Zaten sağlıklı seviyede karşılanmış olsa bu beklentileri, yani ben bunu bekliyorum ve Merve karşılasın ya da işte eşim karşılasın gibi sağlıksız bir seviyeye geçmeyiz.
1: Biraz daha şey, bu açık iletişimde olmak
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Yani kesinlikle
1: söyleyebiliriz. Bu Hı-hı. listelediğimizi belki işte diğer ilişkide hata yaptık diyelim. Bu sefer listeledik. Evet, yeni biriyle tanışırken ya benim böyle böyle beklentilerim olabiliyor demek sanki Hı-hı. biraz daha önemli olabiliyor bizim için.
0: Orada da aslında bir tercih söz konusu. Yani ben ifade edemiyorum, ifade etmek istemiyorum. Yani kendini yeterince ifade edemeyeceğini düşünmüş ve böyle bir inanca bürünmüş olabilir. Çocuklukta yine anne anlamamıştır çocuk, yani ihmal etmiştir, belki çalışıyordur ya da ne bileyim zihninde çok farklı problemler vardır, görünmemiştir, kendini ifade ya da anne bu sorunlarla baş edemediği için küsmeyi öğrenmiştir ve çocuk da ondan taklit etmiştir gibi birçok orada faktör var aslında. Yani çok sağlıklı diyemeyiz ama sağlıklı olan açık iletişim kurmak, kendimizi doğru şekilde ifade etmeyi bilmek, daha çok ben dilini kullanmak, suçlayıcı bir dil yerine ben böyle hissediyorum. Ya beklentim bu yönde, Merve'cim lütfen beni anla ve işte benim şu an senin ilgine ihtiyacım var, senin şefkatine ihtiyacım var diyebilmek.
1: İnşallah karşıdaki de anlar tabii ki böyle durumda. Evet. Artık söyleyip anlamıyorlarsa da o da sıkıntı çünkü. Evet. Peki kendine ebeveynlik yapmak ne demek? İnsan bunu nasıl öğrenebilir?
0: Bunu bir anda öğrenmek tabii mümkün değil. Yani sağlıksız bir çocukluk geçirdiyseniz hemen ben sağlıklı yetişkin tarafımı devreye sokayım. Hadi işte o içsel çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayayım demek mümkün değil. Yine bunu da o ihtiyaç listesini yaptık. Bunu nasıl karşılayabilirim? Kendi şöyle yapabiliriz aslında. En sevdiğimiz insana ya da bir çocuğa, kendi çocuğumuza nasıl yöneliyorsak, ona nasıl yaklaşıyorsak bu şekilde yaklaşarak. Biz daha çok kendi içimizdeki o bir yerlerde takılıp kalan çocuk tarafımızı görmüyoruz ya, ufaktan böyle fark etmeye başladık çocuk tarafımızı. Sonrasında o çocuğa yine dışarıdan biri gibi, çok sevdiğimiz bir insana yaklaştığımız gibi, işte ne yaparız mesela, biri sizin derdinizi gördü, nasıl yaklaşmasını beklersiniz? Yani şefkat bekliyor. Ne yaparsınız? Şefkat gösterirsiniz. İlgi bekliyor. İşte böyle bir kucaklanma bekliyor. O şekilde yaklaşırsınız. Yani o içsel çocuk tarafımıza da bu şekilde yaklaşmak. Şefkat göstermek. Ama biz ne öğrendik? Daha çok eleştirmeyi, yargılamayı, yaşadığımız her şeyde, olumsuz durumda hemen o bizim bir yargıç tarafımız var. O aslında yine sağlıksız ebeveyn tarafımız hemen yargılamaya başlıyor. Nasıl yaptım ben bunu? Yani ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ya ben hata yapmamalıydım, bu hataya düşmemeliydim. Of, yine bu hataya düştüm gibi böyle iç sesimiz konuşup duruyor. Yargıç tarafımız konuşuyor, evet. Bunu fark edeceğiz. Yani şimdiye kadar evet bu mekanizma işledi. Yine gelecek. Fark ettik, tamam. Şimdi ne yapabilirim? Biraz daha şefkatli bir yerden yaklaşayım. Yani şu an işte karşımda bir çocuk olsaydı ne yapardım? O zaman işte onu yapayım. Daha böyle sevgi göstereyim, anlayış göstereyim. Sonuçta...
1: Yani kendimize de önem vermek gerekiyor tabii ki, kendimizi sevmek.
0: Evet. Hani sonuçta küçük bir çocuğu bu kadar yargılayamazsınız değil mi? Yargılamazsınız yani. Hani gerçekçi
1: olmak. Ama kendimize gelince yapıyoruz işte.
0: Evet. Yani orada da yine kendimize bu kadar acımasız davranmamamız gerektiğini ve kendimizin şunu da, yani ben insansam hata yapma lüksüm var. Her zaman doğruyu yapamayabilirim. Mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel anne olamayız. Ya da baba olamayız. Hiçbirimiz de mükemmel anne babadan gelmedik yani bu dünyaya.
1: Bunu bilmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Peki kendimize şefkat göstermeye başladığımızda hayatımızda neler değişir?
0: Öncelikle algımızı değiştiririz. Dışarıdaki olayları algılayış şeklimiz değişir. Daha böyle olumlu, pozitif bir yerden alabiliriz. Yaşadığımız yine olumsuz bir durum. Yani o hani yetersiz hissettim, terk edilme korkum vardı falan, bunları fark ettim. Bu sefer ne yapacağım? Yine o taraf konuşacak. Tam sağlıklı seviyeye gelene kadar bunlar olacak. Pes etmemek gerekiyor. Yine yargıç konuşacak. Yine o duygular tetiklenecek. Ama ben daha sağlıklı bir yerde, sağlıklı ebeveyn modumla yaklaşmış olacağım. Ve algımı değiştirmeye başlayacağım. Yani bu olayı, arkadaşım beni aramadı, İşte yani bana tepki gösteriyor olarak almayacağım da, ya şu an işi vardır, belki farklı sorunu vardır. Yani daha böyle empati yeteneğim de gelişmiş olacak. Öncelikle kendime göstereceğim tabii bunu.
1: Çok önemli. Evren Hocam, ben çok teşekkür ederim. Sorularımın sonuna geldik. Ama son kez şunu da sormak istiyorum size. İşte bir kitap öneriniz var mı? Dinleyen, izleyenlerimize neler söylersiniz son olarak programı toplamak için?
0: Öncelikle ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kitap önerisi, Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuklar isimli bir kitap var. Onu önerebilirim. Daha çok hani narsizme yakın annelerle büyüyenler için Boş Ayna var. Bu kitabı okurken şunu öneririm. Kendi çocukluğumuza bakalım. Anneysek çocuklarımıza nasıl yaklaştığımıza da bakalım. Çok böyle hani tetikleyici de olabilir bu kitap. Okurken böyle biraz sindire sindire okumakta fayda var. Tetiklendiğimizde bir durup bedenimize bakmak çok kıymetli. Bunu öneriler kısmında yine söyleyeceğim. Var Olan Annenin Duygusal Yokluğu isimli bir kitap var. Şu an aklıma gelenler bunlar ama Instagram'dan yazarlarsa yine, ya da size ulaşırlarsa belki bir liste paylaşabilirim. Önereceğim şey, yani yazma pratiğini yapabilirler. Eğer terapi almaları mümkün değilse yazarak kendi üzerlerinde çalışabilirler. Ama bedenlerine dönsünler, kendi işlerine dönsünler. Duygularına özellikle çok kulak versinler. Ve duygularıyla kalabilmek. Yani bu inanılmaz, gerçekten iyileştirici bir şey. Öncesinde duyguyu görmüyor. Benim danışanlarımla en çok yaptığım pratiklerden biri bu. Önce duyguyu fark etmek, o duyguda kalmak çok zor geliyor. Yine hemen üzerini kapatmaya çalışıyor. Ama sonrasında o duyguya alan açtıkça, o duygunun enerjisi gittikçe sönümleniyor. O çocukluktaki kadar, hani çocuk tarafımızın tetiklendiği kadar artık tetiklenmez oluyoruz. Duyguya kulak vermek, duyguyu nerede hissediyorum, işte bedenimde bir tarıyorum, nerede hissediyorum, o duyguyu yine bedenimde hissetmeye izin veriyorum. Bunu yapabilirler. Bu benim için hani en çok o iyileşmeyi sağlayan diyeyim pratiklerden biri. Evet.
1: Evet, ben tekrardan öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük sonuna geldik. Psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül hocam bizim konuğumuz oldu ve çocukluk yaraları konusunda konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Çok da güzel öneriler verdi. Umarım uygularsınız. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.

0: Rutin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yer alan vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık, dedi. MİT operasyonuyla Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, Türk devletlerine dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına atıf yaptı. Yıldız, İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz, dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibarıyla başlayacak.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. hayata yol ver. Trafik hayattır.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Özlem Tekin 18 Kasım 1971'de Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu. Babası ünlü dil bilimci ve Türkolog Talat Tekin'in Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olması nedeniyle uzun bir süre Kaliforniya, ABD'de kaldı. İlk öğretime başlamadan önce Türkiye'ye geldi. İlk öğretimi Fransızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu ve bu süre boyunca piyano dersleri aldı. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü ve 1992 yılında mezun oldu.

Profesyonel sahne çalışmalarına grup Lokomotif'in üyesi olarak Seyyal Taner ve Zerrin Özer'e sahnede vokal yaparak başlayan Tekin, Şebnem Ferah ve Ebru Bank tarafından Bursa'da temelleri atılan Volvox grubunda 92 yılında solist ve klavyeci olarak görev aldı. 94 yılında solo çalışmalarına başlayan sanatçı, 95 yılının Aralık ayında ilk solo albümü Kimene'yi Peker Müzik aracılığıyla yayımladı. Bu albümdeki Aşk Her Şeyi Affeder Mi ve Yar Bana Varmadı parçaları oldukça popüler oldu. Ama...

0: Sanatçı ikinci albümü Öz'ün ardından sırasıyla Labuali ve Tek Başıma albümlerini yayınladı. Bu albümler onun sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak da ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Her albümde farklı tarzlar denemekten çekinmeyen Tekin, rock'tan elektronik altyapılara, etnik dokulardan pop unsurlarına kadar geniş bir yelpazede üretim yaptı. 2003 yılında remixlerden oluşan Rock and Dark albümü sponsorlar tarafından konserlerde ücretsiz dağıtılmak üzere basıldı.
1: Karar.

Sanatçı 2004 yılında Neredesin Firuze isimli sinema filminde yer aldı. Ardından Mucizeler Komedisi adlı müzikli tiyatro oyununda da yer alan şarkıcı, 2005 yılında 109-876-543-210 isimli albümünü piyasaya çıkardı. 2006 yılında Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı Hokkabaz adlı sinema filminde yer aldı. 2006 yılı başında yönetmenliğini Kartal Çidamlı'nın gerçekleştirdiği, başrolünü Burhan Öçal'la paylaştığı Maçolar adlı dizide rol aldı. Bu dizi 5 bölümden sonra yayından kaldırıldı.

0: 2007 yılı başında Hayran Sitesi önderliğinde Özlem Tekin Bahar Ormanı Tema Vakfı aracılığıyla oluşturuldu. 8 Ağustos 2008 tarihinde Cem Öcal'la evlenen sanatçı, 29 Nisan 2010 tarihinde Bana Bir Şey Olmaz adlı albümünü çıkardı ve ilk klibi bu albümdeki Yatağım Boş parçası için çekildi. 2013'te son albümü Kargaları yayımlayan Tekin, albümden sadece birkaç parçaya klip çektikten sonra 2016'da Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Sanatçının 2013'ten beri herhangi bir albüm ve konser girişimi olmadı.
1: Yaşatırım ben bu aşkı.

Müzik kariyeri başlangıcından itibaren plak şirketleri ve müzik lobileriyle sıkıntılar yaşayan Tekin'in 2018'de eski eşi Cem Öcal'ın iddiasına göre müziği bıraktığı açıklandı. Müziği bıraktıktan sonra Tekin, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşti ve daha sonra oradan da ayrıldı. Şarkıcı ve gazeteci Melis Tanışmert, Kasım 2023'te uzun zamandır müzik sektöründen uzak olan Tekin'le irtibata geçtiğini belirtti. Haziran 2024'te çıkan haberlerde Özlem Tekin'den komşularının 2 yıldır haber alamadığı ortaya çıktı. Kendisine çiftlik kuran Tekin'in kapısına kilit vurduğu ve aylardır kimsenin haber alamadığı öğrenildi. Sonradan bir gazeteci tarafından yapılan açıklamadaysa Tekin'in Milas'ı terk ettiği ve Bodrum'a annesinin yanına taşındığı aktarıldı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Özlem Tekin'i konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere.

0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 14, Pınarbaşı 15, Akkışla Bünyan, Felaye, Özvatan, Tomarza 16, İncesu Sarıoğlan 17, Yahyalı 18, Develi 19, Yeşilhisar 20 derece, çevre illerde Sivas 15, Yozgat 16, Nevşehir 17, Niğde 19, Kırşehir 20 derece, büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 22, İzmir 26 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, Demiryollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a avukat Alpar

0: Maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
0: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
4: en az 2 lazım.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
0: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre

0: içerisinde asfaltlama çalışmaları ile birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
1: Haftanın özeti.
0: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur." ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
1: Haftanın özeti.
0: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
3: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'mizi umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Senin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yer alan vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık, dedi. MİT operasyonuyla Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, Türk devletlerine dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına atıf yaptı. Yıldız, İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz, dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibarıyla başlayacak.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
5: Kayseri Radar ve Radyo Radar izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Bazı şehirler vardır sadece bugünüyle değil, binlerce yıl öncesinden gelen hafızasıyla yaşar. Bugün Anadolu'nun ticaretini, medeniyet ve insanlık tarihiyle nasıl bir bağ kurduğunu konuşacağız. Bugünkü çok kıymetli konuğum ise Kültepe Kazı Alanı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim.
5: Sizi biraz zor yakaladık.
6: Halen Ankara'da dersler devam ediyor. Kayseri'de de dersler devam ediyor. Dolayısıyla daha kazı başlamadı ama yine malum aynı yoğunluğu yaşıyoruz.
5: Hocam, radyodan dinleyen izleyicilerimiz için de sizi bir dinleyebilir miyiz? Kısaca kendinizden biraz bahseder
6: tabii
5: misiniz?
6: Ben Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bizim kadim fakültemiz. Onun öğretim üyesiyim. Şimdi arkeolog olarak ben zaten mesleğim arkeoloji, arkeologluk ama asıl bizim bir başka özelliğimiz daha var. Sadece tarihle değil, aslına bakarsanız arkeoloji artık bambaşka bir disiplin haline gelmeye başladı. Daha zengin, artık her şeyden anlayan insan olmak gerekiyor gibi neredeyse. Ama gayet doğal olarak ben mesleğimde sanıyorum 46 yıl, 45 yılı geçtim. Üniversiteye başladığım ile bugünkü zamana kadar 45 yıl geçmiş. 45 yıldır bu işin içindeyim. Emekliliğime de az kaldı açıkçası.
5: Ama emekli falan olayım demeyin.
6: Ama tabii ki kanunlar artık neyse onlara tabii biz de uyacağız. Ama yine de biz mesleğimizi bırakmayacağız. Tabii ki yine emekli olsak dahi buradayız. Ankaralıyım. Ankaralıyım derken şöyle yarım Ankaralıyım, yarım Bafra doğumluyum. Bursa'da liseyi okudum. Ama artık Kayseriliyim diyorum. Çünkü artık Kayseri'ye de taşındım. Hatta Ankara'daki derslere Kayseri'den gidip geliyorum. Vallahi Kültepe'de aşağı yukarı 33 senedir Kültepe'deyim. Kültepe'de çalışıyorum. Asistanlığımdan itibaren Tahsin Hoca'nın, Tahsin Özgüç Hoca'nın ve Kutlu Emre Hoca'nın asistanı olarak onlardan çok şey öğrendim. Onlar biliyorsunuz koca bir gökdelen diktiler Kültepe için. Kültepe'yi göklere çıkardılar. Biz de işte hasbelkader üstüne kaçak kat çıkmaya çalışıyoruz.
5: Estağfurullah.
6: Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii asıl şöyle Kayseri babında söylersem, Kayseri'nin Kültepe'ye çok ilgisi yok idi zamanında, özellikle hocalarımız zamanında. Çünkü o zamanki düşünce, biz bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Bizim başka bir işimiz yok. Herhangi bir şekilde kalkıp da Kültepe'yi tanıtmak, Kayseri'yi tanıtmak gibi bir durumumuz yok diye düşünürlerdi. Şimdi az önce söyledim ya, her işten anlamamız da gerekiyor. Ben 2006 yılında başkan olarak çalışmaya başladığımda, görev aldığımda gayet doğal olarak Kayseri'de Kültepe'nin tanınmazlığı beni de rahatsız etti. Yani kime sorsanız tanımaz. Yani okumuşuna okumamışına, esnafına tüccarına. Kayseri'de Kültepe, Gültepe diye bilinir zaten.
5: Gültepe mi diyorlar?
6: Tabii. Gültepe diyorlar. Havaalanında bir turist gelse, Kültepe'ye gideceğim dese, götürdükleri yer Gültepe mahallesi idi. Şimdi tabii ki gayet doğal olarak aslına bakarsanız bu tür çalışmalar yerel yönetimin katkısı olmadan olmuyor. Yani bizim ödeneklerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelir, Türk Tarih Kurumu'ndan ve Ankara Üniversitesi'nden gelir. Ama gelen ödenekler tabii ki çok kısıtlı. Ve asıl işi yapmak için daha farklı kaynaklara ihtiyacımız var. Ve her şeyden öncesi de yerel yönetime ihtiyacımız var. Çünkü gayet doğal olarak yerel yönetim bu şehrin sahibi ise, bu merkezde, bu arkeolojik kazı alanında, bu şehirde ise onların desteğini istemekten çekinmemeli diye ben düşündüm.
5: Ve onlar da gönüllü olarak seve seve burayı tabii, ne kadar daha kısa sürede bitiririz, ne zaman nasıl ortaya çıkartırız,
6: tabii,
5: nasıl bir destinasyon haline tam olarak getiririz diye, tabii, ben uğraşıyorlar diye.
6: Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Ben 2006 yılında kazı başkanı olduğumda ilk sene bir şey tabii ki yapmak mümkün değildi. Zaten tanımamız gerekiyor. 2007 yılında o zaman Sayın Mehmet Özaseki belediye başkanımızdı. Ben hocamı aldım. Kutlu Emre hocamı aldım. Onunla beraber onu ziyaret ettik. Ben dedim bu kazı benim kazım değil, sizin kazınız. Sağ olsun, o da ne demek istediğimi çok iyi şekilde anladı ve bize o zamandan beri, daha sonraki Mustafa Bey olsun, Memduh Başkanımız olsun, sürekli desteklerini veriyorlar. El birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama Kültepe gerçekten diğer merkezlerden farklı bir merkez, diğer arkeolojik merkezlerden farklı bir merkez. Çünkü çok büyük bir alana yayılmış ve günümüzden 4000 yıl öncesinde Ön Asya'nın en büyük şehirlerinden birisi, Orta Doğu'nun en büyük şehirlerinden birisi olduğunu ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla yapılan iş, şimdiye kadar harcanan emek çok gözükmüyor. Sebebi de alanın çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Ve aynı şekilde tabii ki bu kadar geniş bir alanda çok daha kalabalık bir ekiple, daha donanımlı bir ekiple, daha artık günümüzde teknoloji biliyorsunuz artık kullanmamız gerekiyor. Her türlü teknoloji, aracı, makina, ekipmanı kullanmamız gerekiyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz o konularda da bize destek verdiği için biz daha rahat ediyoruz. Ama gayet doğal olarak bütün izinler zaten Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir ve birlikte aslına bakarsanız son günlerdeki gelişmeler de aynı doğrultuda ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılan çalışmalar bence doğru bir yola girdi.
5: Uyumlu gidiyor artık, evet.
6: Evet, onun için... Yani
5: 2 yıldır, 3 yıldır çok daha fazla uyumlu hale bütün kurumlar geldi gibi gözüküyor. Biz öyle görüyoruz.
6: Yani turizmci olarak da hani siz şimdi... Ya eğer siz bunu söyleyebiliyorsanız doğru bir adım oldu herhalde.
5: İnşallah öyledir. Daha da iyi olur. Olacağı doğru gidiyor hocam.
6: Olacak, olacak.
5: Siz Anadolu'nun hep ilk yazılı tarihi Kültepe'de başladı diyorsunuz. Konuşmalarınızda sık sık. Ben
6: evet.
5: Sizi de takip ediyorum.
6: Evet.
5: Ne dersiniz bununla alakalı?
6: Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim.
5: Yazı bulununca medeniyetin de başladığı yer diyebilir miyiz?
6: Tarih başlar. Tarih yazıyla başlar, kayıtla başlar. Yani tarihi şimdi Türkiye'de örnek olarak Göbekli Tepe, Çatalhöyük gibi çok çok önemli merkezler var. Oranın tarihiyle ilgili olarak ya da o yerlerin tarihiyle ilgili olarak biz sadece analojik benzerlikler kurarak, yani biz başka merkezlerle karşılaştırma yaparak tarihlendirme yapabiliyoruz. Son yıllarda da karbon 14 dediğimiz metot ile oradaki organik, karbonik ya da karbonlaşmış malzemenin tarihini söyleyebiliyoruz. Ama orada kim yaşadığı, oradaki işte ne kral oldu? Kimdi, bey kimdi, efendim işte kimlerle karşılaştınız, bununla ilgili hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ama Kültepe'ye gelince, yani günümüzden 4000 yıl önce yanımda da getirmiştim aslında replika, şurada herhalde görülebiliyor. Bir zarf örneğidir bu. İçinde tableti de vardır. Yani şu tabletler sayesinde Anadolu insanı ilk kez yazıyla karşılaşıyor.
5: Bu arada bunu müzeden alıp getirmedik. Bu bir replika. Bunu
6: evet. Evet, doğru. Şimdi dolayısıyla gerçekten Anadolu tarihi Kayseri'de, Kültepe'de başlamıştır. Anadolu insanı da ilk kez Kültepe'de yazı yazmayı ve okumayı öğrenmiştir. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da Kültepe kazılarında bulunmuş olan egzersiz metinleri var. Yani bizim ilkokulda eğri çizgi, düz çizgi, yan çizgiyle başladığımız, sonrasından Ali at topu, at Ali gibi tekerlemeler gibi, nakaratlar gibi, bir kere bir, bir, bir kere iki, iki gibi basit hesapların çalışıldığı, üzerinde çalışıldığı tabletlerden biliyoruz. Bu tablet yaklaşık olarak 5'e 5 santimetre ölçülerinde bir tablet ama o egzersiz tabletleri dediklerimiz yaklaşık bir A4 olmasa da A5 boyutunda bir büyüklükte ve kalın, kaba şeyler. Bunlar zamanında üzerinde böyle basit alıştırmaların yapıldığı tabletler ve gerçekten de 16 tane tablet bulunan, öyle o egzersiz tabletlerinden 16 tanesi Anadolu insanının, yani yerel insanın, tüccarların değil, yerel insanların da artık okumaya, yazmaya başladığını göstermesi açısından, Anadolu insanın ilk kez bunu becermesinden anlıyoruz. Böyle bir önemi var. Kültepe'nin çok önemi var ama en başta geleni gerçekten Anadolu insanının ilk kez okumaya, yazmaya başladığı yer olması. Onun için Kayseriler bununla gurur duyabilir. Anadolu'daki ilk kez okumayı, yazmayı öğrenen adam Kayserilidir.
5: Ne güzel. O zaman insanlık tarihinin başladığı yer diyebilir miyiz?
6: Tabii Sümerler var. Hani bizden önce, Anadolu'dan önce Mezopotamya'daki Sümerler bizden 1000 yıl öncesinden bunu keşfetmişler. Keşfetmişler değil, geliştirmişler. Ama Anadolu insanı geç de olsa en azından 1000 sene sonrasında daha Avrupa, Asya, diğer ülkelerde hiçbir yerde yazı yokken yine de bütün dünyadan ileri bir seviyede okumayı yazmayı öğrendikleri için bence çok daha farklı yerdeyiz.
5: O zaman ticaretin dili Kayseri'de yazıldı diyebilir miyiz?
6: Tabii. Tabii. Şimdi tabii Kültepe anlatmam, şimdi kusuruma bakmayın. Ben de ağzımı açtığım zaman susamıyorum. Ne olur beni uyarın. Çünkü konu Kültepe olunca, hele böyle konular gündeme gelince gerçekten 4000 yıl öncesinde.
5: Hocam, anlatmadan önce şu ilk tabletleri elinize aldığınızda yıllar önce ne hissettiniz? Oradan bir başlayalım mı?
6: Olur. Şimdi ben Kültepe'ye gelmeden önce başka kazılarda çalıştım. Tabii birçok kazıda çalıştık. Ve tablet, daha önce tableti müzede gördük sadece. Yani diğer kazılarda tablet yok. Türkiye'de zaten çok az sayıda tablet var. En çok tablet Boğazköy ile Kültepe'de var. 23 bin civarında çivi yazılı tablet var. Dolayısıyla bu çok büyük bir koleksiyon. Şimdi şöyle, tabletler iki türlü çıkıyor. Bir tanesi, bir grubu, evler yanmış, yıkılmış. O zaman bu tabletler biraz da olsa pişmiş oluyor. Yani daha en azından bisküvit kıvamına gelmiş oluyor ya da daha da sertleşmiş oluyor, tuğla, kiremit kıvamına gelmiş oluyor. Onları çıkarmak çok kolay. Gerçekten de oradan hani elinize aldığınızda bir tane tablet çıkarabiliyorsunuz. O çok bambaşka bir şey. Onun keyfi zaten, bir de ilk defa hani tablete dokunmak, hatta hoca ilk seneleri dokundurtmadı bize. Çünkü onu çıkartmak bayağı ustalık gerekiyor. Ama o yangından çıkmış olanlar kolay, hani şey değil. Fakat bir de bu tabletler normalde yazışma tableti, arşiv tableti değil. Yani bir yerde depolamak için hazırlanmış, kütüphaneye konulacak tabletler değil. Bunlar tüccarların kendi aralarında haberleşmeleri için yazdıkları mektuplar, antlaşmalar, efendim mesajlar. Ve bunların çok beklemeye zamanı olmuyor. Çünkü adam bugün işini burada gördü, anlaşmasını yaptı, malını verdi, parasını aldı. Bunları kaydettiği tableti şahitler huzurunda imzalıyorlar ve yanında alıp götürüyor. Ya da Asur'dan bize getirmiş, Mezopotamya'dan bize getirmiş oluyor. Bunlar yani çok kısa süreli şeyler. Bir tabletin gerçek anlamda pişirilmesi için neredeyse bir aya ihtiyacınız var. Hitit tabletleri pişirilmiştir. Çünkü onların hepsi devlet tabletidir, tapınak tabletidir. Arşivlenmek için konulmuştur. Yani arşivlenmek için yazılmıştır. Bizimkiler ise bugün cebine koyup yarın yola çıkacağı tabletler. Ve eğer bunlar dediğim gibi ise maalesef toprak altında nemden, sudan, hayvandan çok fena bir şekilde etkileniyor. Bunlar bulunduğu an çamur gibi. Bir tableti, hele bir arşiv çıkarmak aylar sürüyor. Yani. Onun için evet, o kadar yorucu ki, anlatamam size. O kadar yorucu ki dizinizin üstünde eğilip beliniz tutulur. Sürekli bizim arkeologların en büyük hastalığı zaten bel tutulmasıdır, bel fıtığıdır. Dolayısıyla hani onu bir tane sağlamını çıkarmak, yani acayip bir keyif.
5: Ne güzel. Ellerinize sağlık.
6: Sağ olun.
5: Ticaretin dili tabletlerden mi yazıldı? İlk oradan mı başladık hocam?
6: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani çok uzun anlatmak istemiyorum. Asurlar buraya geliyor. Anadolu'da ticaret yapmak istiyor. Anadolu'nun ihtiyacı olan kalay ve kumaş, iyi kumaş getiriyorlar. Burada altın ve gümüş karşılığında takas ederek bunları satıyorlar. Ve doğal olarak bu gelen malzemenin bir kaydı olması lazım. Çünkü her zaman bir tüccar kendisi getirmiyor. kervana katılıyor ya da bir kervancıya emanet ederek buraya gönderiyor. Şimdi dolayısıyla bunun bir işte kaç gramdır, kaç kilodur, kaç metredir bu gönderdikleri malzemelerin bir kaydı olması lazım. Ve kervancı başı bunu kaydını yapıyor, yolda masrafını yazıyor. Harcadığı hatta aldığı şeyin aldığı işte yemin parasına kadar böyle şeyler kaydediliyor. Ve ondan sonra bunu tekrar geriye gönderecek. Yani ben bu malı buna verdim, bu aldı gibi kayıt oluyor. Çünkü bizim tabletler çoğu zaman antlaşma tableti. Yani kontrat, iş kontratı olduğu için bunları karşılıklı olarak ellerinde kopyalarının olması gerekiyor. Ve doğal olarak da burada bizim bu tabletlerden 23 bin küsur tabletten o dönemdeki ticaretin bütün detaylarını görüyoruz. Bir tüccarın evinde bugün herhangi bir firmanın, özel şahıs firmasının muhasebesinde ya da kasasında olan ne varsa, çek, senet, antlaşma gibi bütün her şeyi biz tüccarların evinde, arşivinde, küçücük bir odadır. Yani 1'e 2 metre gibi böyle küçücük bir oda içinde onları bulabiliyoruz. Düşünün, 4000 yıl önce adamın sattığı malın hesabı, kime ne borcu, kime ne, kimden ne alacağına kadar her şeyini görüyoruz. Şimdi ticaretin dili burada yazılmıştır, Kültepe'de yazılmıştır diyoruz ya, gerçekten doğru. Şöyle doğru, buradaki ticaret at pazarlığı yapılan bir ticaret değil. At pazarlığı gibi yapılan bir ticaret değil. Kayıtlı, sistemli bir ticaret. Kuralları var. Örnek olarak bir malın satışında ya da bir antlaşmada muhakkak şahitler vardır. Burada mesela bu şey, eğer zoom yapılabilirse belki üzerinde görülebilir. Şahitlerin mühür baskıları var bu zarfın üzerinde. Yani 4 tane şahit, 5 tane şahit yeri geldiğinde bu duruma göre bunlar imzalanacak. Ve asıl büyük problem, mesele, herkes Anadolu'da ticaret yapamaz. Anadolu'da ticaret yapmak için özellikle yabancı tüccarların hepsi burada kurulmuş olan ticaret odasına kayıt olmak zorunda.
5: O zaman ticaret odası da var.
6: Dünyadaki ilk. Gerçek anlamda bir ticaret odası. Çünkü 94 yılında kazılan bir arşivde oradaki tüccarın 5 kuşak öncesinden atası olan adamın ticaret odasına yatırdığı paranın makbuzları var. 5 kuşak öncesinden o makbuzları halen saklıyor adam. Şimdi ticaret odasına üye olmanız gerekiyor. Üye olduğunuz zaman çok büyük kolaylıklar sağlıyorsunuz. Nedir? Yani bugün de aynı şekilde ya da esnaf ve sanatkarlar odası var biliyorsunuz. Ya da nedir? Borsa, sanayi odası var. Onun gibi oraya kaydolduğunuz zaman kredi çekebiliyorsunuz. Kendi kredileri var çoğu zaman daha düşük faizde. Efendim sizinle alıcıyı buluşturmak ya da satıcıyı buluşturmak için kolaylıklar sağlarlar. Aynı şekilde oradaki ticaret odası yerel krallıklar ile tüccarlar arasındaki iş birliğini ya da iletişimi sağlıyor. Yeri geldiğinde o krala ödenecek vergiyi topluyor. Yeri geldiğinde bazı malların değer kazandığını haber veriyor Asur'a, o malları gönderin diyor. Örnek olarak bazı yerlerde mesela bakır, daha kaliteli bakır, o bakırı alın diyor. Ya da orada kala ihtiyacı çok arttı, hemen gönderin. Ya da gümüşün fiyatı artıyor, buraya gümüş gönderin. Hatta parası olmayan tüccara, bizdeki teşvik diyelim herhalde onun gibi, gümüş alması için ya da işte o eksik malzemeyi alması için gümüş veriyor, para veriyor.
5: Kredi veriyor, hibe veriyor
6: yeri geldiğinde. Ama hepsi yapılan bütün işler, bu tür işlerin hepsi kayıtlı. İçinde para geçmeyen bir tablet bulamazsınız.
5: Ben bu arada Vandana diye bir kadın tüccarın...
6: Madavada.
5: Madavada mı?
6: Evet, Madavada. Evet, şimdi işin güzel tarafı sadece dışarıdan gelenler değil, Anadolu insanı da, Kültepeliler de, hatta sadece Kültepeli değil, başka şehirdekiler de ticaret yapmaya başlıyor. Okumayı yazmayı öğreniyor. Kendileri yapıyor. Ve orada bir ekmek alacağı var. Onu yazmış tabletlerden bir tanesine, Omadavada. Bir ekmek.
5: O da çok genç.
6: Bir somun. Bir somun. Düşünün. Ya bunun gibi. Dolayısıyla hani oradaki tabii asıl mesele iki krallık arasında, daha doğrusu Asurlu tüccarlar ile yerel krallıklar arasında antlaşma yapılması gerekiyor. Çünkü yerel krallık güvenliği sağlayacak, değil mi? Yani çünkü o dönemde de herhalde yol kesen haydutlar vardı. Var kesinlikle. Ama işte onun karşılığında yol vergisi ödeyecek tüccar. Bunu ödememek için kaçak yollara giren tüccarlar var. Asurlu tüccarlar var. Onlar ondan bir tanesi hapsedilmiş, hatta öldürülecek. Onu kurtarmak için Bitkarim'in ya da tüccarların sarayla anlaşma yapmak istemesine dair bir şey var. Tablet var. Yani o tüccarı kurtarmak istiyorlar. Kral ve kraliçe karar veriyor bu adamın suçlu olup olmadığına. Bu kadar. Yani aslında kadınlar, hikayesi ticaret, çok.
5: Kadınlar ticarette çok aktif miymiş? Bunu söyleyebilir miyiz hocam o dönem?
6: Bütün toplumda kadın, bir erkekle bir kadın eşit. Basit olarak mirasta, örnek olarak koca öldüğünde mirasın yarısı karının, eşin geri kalan yarısı diğer çocuklar arasında paylaştırılıyor.
5: Şimdikiyle aynı.
6: Değil, hatta şimdi o kadar bile değil.
5: Değil mi? Yüzde değilmiş mi galiba?
6: Ne öyle yani ben de çok emin değilim. Bazı avukat arkadaşlar 30 diyor, 40 diyor ama yani %50 değil.
5: Evet.
6: Düşünün, hani kadın bu kadar işin içinde. Kız çocukları tamamen aynı şekilde anneleri gibi eşit, özgür.
5: Bir tablete denk gelmiştim hocam. Aile ilişkilerini de anlatıyordu. Hı hı. Çocuk annesine kızıyor. Diyor ki işte sen beni analıkmış gibi duyuyordun. İşte şu çocuğuna iki tane kıyafet aldın, bana almadın gibi bir tablette hatırlıyorum, aklımda kalmıştı.
6: İşte normal şartlarda bu hani yazılacak bir tablet değil. Ama işin içinde bir para var. Bir kumaşa ödenmiş para var. Dolayısıyla onun için bütün her şey kayıt altında.
5: Peki aşk ilişkilerini neden kayıt altına almışlar?
6: Şöyle, aslında tam aşk ilişkisi geçiyor gibi değil. Tam öyle geçmiyor ama mesela bir kadının eşini özlediğini duyuran şeyler var. Çünkü para etmeyecek konuları niye yazsınlar ki? Yani onların şeyi kafasında o. Ama diğer taraftan mesela evlilikle ilgili, nişanla ilgili, hatta beşik kertmesine kadar giden adetler hakkında çok fazla detaylı bilgi var. Mesela bir tablette oğlan çocuklarının, abilerinin kız kardeşlerini evlendirmek istemesiyle ilgili olarak bir tablet var. Daha önceden söz verdikleri bir erkek kardeşlerini almadı diye ona sitem dolu bir mektup yazıyorlar. Kardeşimiz artık büyüdü, gel al kardeşimizi diye. Ya da benzer şekilde bu şeylerin arasında, evlilik anlaşmaları arasında mesela erkeğe kemer veriliyor. Adamın birisi evlenmekten vazgeçiyor çünkü bana kemer vermediniz diyor. Bu tür ilişkiler de çok detaylı olarak belirtiliyor.
5: İnsan ilişkilerini bugün günümüzle 5000 yıl önceyi kıyasladığınızda, okuduğunuzda, oradan buraya gelen, hala devam eden veya o zaman güzeldi şimdi ne anlatabilirsiniz?
6: Hepsi aynı. 5000 yıl önce de aynı, bugün de aynı şeyler, aynı gelenekler devam ediyor.
5: Yani teknoloji değişti ama insan aynı.
6: Araç değişti, sadece araç değişti. O zaman örnek olarak bir miras kavgası var. Babalar ölünce küçük çocuk, evde kalan küçük çocuk, babama ben baktım diye mirasın çoğunu istiyor.
5: Şimdi dolan.
6: Aynen ha. Ama diğer iki kardeş onu kabul etmiyorlar. Saraya gidiyor, Kaniş'e gidiyor. Oradan avukat getiriyor. Evin içindeki eşyaları saydırıyor. Envanterini çıkarıyor. Ondan sonra avukat kapıyı da kilitliyor. Ondan sonrasına ait tablet olay bittiği için biz öğrenemiyoruz gerisini ama büyük olasılıkla konu mahkemeye taşındı. Mahkeme karar verdi.
5: Bu da çok enteresan. Bir tablette sen parayı çok seviyorsun evet. diye geçen bir cümle var.
6: Evet. Şimdi
5: gerçekten hiç değişmedi mi hocam?
6: Vallahi değişmedi. Şimdi şöyle bir şey aslında Asur şehrindeki bir kardeş bir Asurlu tüccara, Kaniş'teki Asurlu tüccara bir mektup yazıyor. Bir küçük girişi var. Ondan sonra diyor artık sen yaşlandın. Artık Tanrı'nın gözüne bakma zamanın geldi. Herhalde Tanrı heykelini görmen gerekiyor. Sen artık bu işleri bırak. Sen parayı hayatından çok seviyorsun ama artık bu işleri bırak diyor. Sanki böyle bir hani iyilik onu korurcasına. Ama son cümle ama benim paramı gönder diyor. Yani o zaten onu yazmasının sebebi bu. Parasını alacağını istiyor. Bilmiyoruz ödedi mi.
5: Hocam 4-5 bin yıl önce konuşulan, takılan isimler de bugünkü isimler arasında bir benzerlik o günden bugüne gelen isim var mı?
6: Salim ağa.
5: Salim.
6: Salim. Sağ Salim. Salim Aşşur diye biri var. Salim Aşşur. Aşşur Tanrı'nın adı. Salim mesela Sadullah diyelim. Mesela bunun gibi. Çünkü bizim Kültepe tabletlerindeki kelimelerden yaklaşık 300 tanesini biz halen günümüzde kullanmaya devam ediyoruz.
5: Çok kullandığımız kelimelerden var mı?
6: Mezar, akar, ikar, kira, şemsiye, tercüman. Hemen hemen günlük hayatta bolca kullandığımız 300 tane kelime. Tabii bu direkt olarak Asurlardan Türklere geçmedi.
5: Uygarlıktan uygarlığa değişe değişe.
6: Arapların, Arapçanın atası aslında Kültepe'de konuşulan dil. Arapça hatta İbranice de aynı dil kökenine bağlıdır. Oraya aktarılmış. Oradan da biz beraber Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğünüzde Osmanlı toprağı zaten buralar. Ve dolayısıyla biz halen aynı dili konuşmaya devam ediyoruz.
5: Peki 5000 yıl önce yenilen hala soframızda olan bir yemek var mı hocam?
6: Yemek tarifi, yemek fiyatı görmüyoruz ama yedikleri aslına bakarsanız bu coğrafyada ne yetişir? Bugün için de aynı şey buğdaydır, arpadır. Büyük olasılıkla mercimekten emin değilim ama benzer pırasa var, soğan var, av etleri var, bu tür şeyler var. Aynı şeyleri aslına bakarsanız bu 1950'lere kadar biz zaten aynı gıdalarla besleniyorduk bu coğrafyada. Balık var ona bakarsanız hani farklı olarak ve hatta belki deniz ürünleri dışarıdan gelmiş deniz ürünlerinin de adı geçiyor. Tabii buradaki üzümden faydalanmışlar, asmalardan faydalanmışlar, efendim çeşitli, çok çeşitli üzüm var aslına bakarsanız. Dolayısıyla aynı şeyleri yemişiz. Çok farklı değil bence.
5: Bir konuşmanızda şey diye hatırlıyorum, bu tabletlerde hiç rüşvet, illegal olay pek hiç yok gözükmüyor. İnsanlar birbirini dolandırmıyor muymuş o zaman?
6: Bu sorudan önce bir şeyi hatırlatayım mı? Aslında slaytlarda da vardı. Pastırma ile ilgili bir metin vardı. Sonlara doğru. Şimdi şöyle bu Kültepe'de çıkan buluntular, terazi ağırlıkları, gramlar şeklinde yani Kültepe'de bulunan birçok malzemenin burada görüntüsü var.
5: Çekirdek nereden geliyor?
6: Var, o da var, o ağırlık da var, ağırlık birimleri var.
5: O kadar eski mi?
6: Tabii. Mesela pardon, bir geri dönebilir misiniz? Bir tablet vardı. Az önce bahsettiğim bir tablet.

0: Pastırma ile ilgili bir yazı, bir metin vardı.
1: Pastırma artık bence tartışmaya kapatılan bir konu olması gerekiyor. Tabletlerde de çıktıktan sonra ne dersiniz hocam?
0: Şimdi şöyle, bu tablet tam pastırma adı vermiyor tabi. Başka şekilde söylüyor. Kurutulmuş et, kutulanmış ve
1: Baharatlanmış.
0: büyük olasılıkla, ama ondan da şey, ama kurutulmuş et baharatlanmış, pardon, kutulanmış. Tüccarlar giderken, şimdi slaytta çıktı bu, az önce geçtiniz pastırma konusuna. Bir tüccar başka bir şehre giderken yanına kurutulmuş et, kutulanmış et alıyor. Yanında aynı zamanda ne alıyor biliyor musunuz? Kaniş peyniri. Yani aslında biz de bugün pastırmayı peynirle yemeyi severiz
1: Tabii tabii
0: açıkçası. Ben severim.
1: un peynirli harika olur.
0: Ben severim açıkçası.
1: Pide oldu mu sıcak?
0: Zaten öyle yenir. Doğrusu da odur. Hani şimdi yola çıkarken bile, ki çok normal bir şey. Uzun yola gidiyorsunuz. Her yerde yiyecek bulamayacaksınız. Pastırmayı yanınızda taşıyıp dilim dilim hani kesip orada rahatlıkla hani karnınızı doyurabilirsiniz. Peynir de olunca, dediğiniz gibi. Yani bu 4000 yıl önceki tabletlerde geçiyor. Hatta bir tablette değil, iki tane tablette geçiyor. Mesela hani o yüzden şimdi pastırmanın kökeni tartışılır ya. Tabii ki gayet doğal olarak, mesela bu bizim hani Türklerin Orta Asya'dayken yanlarında eti taşımak için uyguladıkları bir yöntem. Ama onun daha erkeni de var. Tabii onlar da başkalarından bilerek, görerek almışlar. Dolayısıyla hani buradaki pastırma gerçekten Anadolu pastırması diyebileceğimiz bir şey. Kökeni, yurdu burası. Kaniş peyniri, kaniş eti aldıklarına göre demek ki burada varmış.
1: Ne güzel. Eskiden insanlar birbirlerini dolandırmıyor muymuş? O sorumuza geçelim.
0: Dolandırma şöyle,
1: Rüşvet, illegal.
0: rüşvet, ya şöyle, tam anlamıyla rüşvet diyemiyoruz. Şunun için diyemiyoruz. Metinde, daha doğrusu tabletlerde kralın, özellikle Kaniş kralının gelen mallardan %10'unu satın alma hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Kimseye bedavadan bir şey vermiyor. Mal vermiyor. Çünkü gelen her mal kayıtlı olduğu için getiren adam bunların hesabını vermek zorunda. Dolayısıyla tam direkt şey değil, rüşvet değil, fakat almada öncelik, satın almada öncelik hakkı gibi bir hakkı var. Ve gayet doğal olarak da o dönemde de ödenmemiş birçok borç var. Onları da biliyoruz. O yüzden tam anlamıyla bu şeyin, yani rüşvete girmediğini ya da işte, ama cezaların olduğunu biliyoruz.
1: İllegal bir iş yok.
0: Ha, cezaların olduğunu biliyoruz ve ödemezse faizin işlediğini biliyoruz.
1: Faiz o zaman.
0: Faiz işletiliyor. Hatta yerlere %30 faiz işletilirken Asurlar kendi aralarında daha düşük bir faizle çalışıyor. Yani %10 gibi bir faizle çalışıyor ve bunların hepsi kayıtlı olduğu için sistemli ticaret diyoruz biz. Yani hiçbir şey böyle bizim eski işte koyun pazarlığı yapar gibi bir pazarlıkla yapılmıyor. Tabii ki anlaşmaları için böyle pazarlık yapılmıştır, ama sonuçta kayda girmiş. Hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Az önce söylediğim gibi bir ekmeği bile yazdıran bir sistem bu. O yüzden yani, ve mahkemeler var. Hatta şunu da biliyoruz. Anadolu'lu bir kadın buradaki hakkını alamadığı için, mahkemeden borcunun ödenmesini sağlayamadığı için ta Asur şehrine, 1000 kilometre mesafedeki Asur'a gidiyor. Orada mahkemeye başvurmaya gidiyor. Ben bugün gitmem. Yani 1000 kilometre, korkarım. Ama o dönemde demek ki böyle bir güvenlik var imiş ki gitmiş. Zaten ticaretin asıl sebebi de, yani asıl mecrası da güvenliktir. Güvenlik yoksa ticaret olmaz.
1: Canınız
0: Bugün
1: güvende
0: öyle değil
1: olacak
0: mi?
1: malınız güvende olacak.

0: Evet.
1: Ki ticaret yapmaya gidersiniz.
0: Gene. Antlaşmalar var. Asur şehri ile, Asur krallığı ile Kaniş krallığı arasında. Örnek olarak çok basit, uzun bir metin. Gelen tüccarların bir kere hayatı garantiye alınıyor. Malları garantiye alınıyor. Kaybolursa tazmin ediliyor. Krallık onu ödemek zorunda. Bir anlamda sigorta. Gelen tüccarın ya da kişinin cariyesine dokunmayacaksınız. Evine izinsiz girmeyeceksiniz. Buraya kadar veya kimseyi öldürmeyeceksiniz. Eğer birisi Asurlu bir tüccarı öldürürse onu bize vereceksiniz. Yani bu kadar ileri bir sistem içinde bu iş yapılıyor. Dolayısıyla hani kimsenin kaçak güreşmeye, kaçak yapmaya izni, sınırı olmuyor.
1: Ne güzel.
0: Şimdi de öyle.
1: Evet. Hocam, Kültepe Kaniş Karum deyince aklınıza ilk ne geliyor? Biraz da Koramaz Vadisi'nden de bahsetmek istiyorum. Son burayla ilgili ekleyeceklerinizi size zahmet ekleyelim.
0: Şimdi tabii bir uygarlık yeterli koşullar olmazsa gelişemez, kullanamaz.
1: Şehir dışından bir misafirim geldiğinde, aha, ben Kültepe Kaniş Karum'a götürdüğümde ona ilk ne anlatayım?
0: Tamam. Şimdi Kültepe o ait olduğu coğrafyada gelişmiş, yani bugün hemen Kayseri'nin 20 kilometre doğusunda çok güzel bereketli bir ovanın içinde gelişmiş bir kültür. Ve gayet doğal olarak bu şehir ticari sayesinde çok büyümüş. O zaman için yaklaşık 280 hektar büyüklüğe ulaşmış. 280 hektar bugün Kayseri merkezinden büyük. Oldukça büyük bir, 4000 yıl öncesinde düşünün, nüfusu 40-50 bine çıkan bir nüfus.
1: Çok büyük.
0: Yani. Çok çok büyük. Yani dünya nüfusu kaç milyon ki? Böyle bir şeyde düşündüğünüzde böyle bir yer. Şimdi bizim bu şehri besleyecek yanda köyler olması lazım. Koramaz Vadisi dediniz. Gessisi, Ağırnası, Yeşil Yurdu, Güneşlisi, Gömeçi, bunlar hepsi aslında bu şehri besleyen tarım köyleri ya da çiftçilik, ziraatin olduğu yerler olması gerekiyor. Ve bunlar tabii ki belki günümüze kadar ulaşmış kalıntıları yoktur ama muhakkak ki önemli bir rol oynamıştır. Biz bir kere bunu biliyoruz. Şimdi gelen ziyaretçi için aslına bakarsanız şöyle, bizim bütün malzememiz, yapı malzemesi tüf taşı, bugün Yeşil Yurt'ta çıkar, Gesi'de çıkar. Zayıf bir taştır aslına bakarsanız. Andezit bile değildir.
1: Kırılgandır.
0: Kırılgandır. Çok suyu çabuk çeker. Ondan sonra bir de kerpiç. Kerpiç dediğimiz güneşte kurutulmuş tuğlalar. Yani çok sağlam bir şey değil. Şimdi bütün yapılarımız maalesef bundan yapıldığı için kazılarda ne kadar sağlam çıkacağını da düşündüğünüzde, ki şehir bir yangınla tahrip edildiği için zaten binalar yakılmış yıkılmış ve tabiatın etkisine maruz kaldığı için de güneşten, yağmurdan, kardan, çamurdan bunlar gitgide eriyor. İşte tam bu sebeple biz şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla bir Asurlu Tüccarlar Mahallesi yaptık. Son slaytlarda o vardı. Orada daha önce kazılmış, açığa çıkartılmış.
2: Spor Radar'da maç önü başlıyor. Spor Radar'da maç önü başlıyor.
3: Sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, Süper Lig'de son maç önü yayınıyla karşınızdayız. Birazdan 90 dakikalık bir mücadeleye şahit olacağız ama bu bizim için Süper Lig'de son mücadele olacak. Konya Spor ile mücadele edeceğiz. Süper Lig'in 34. haftasındayız. Artık küme düşmemiz ne yazık ki garanti oldu ve bizim futbolculardan beklentimiz de bunların hiçbirini önemsemeden aynı şekilde mücadeleye devam etmeleri, bize yakışır şekilde sahadan ayrılmaları. Hemen ilk 11'i sayıyorum. Kalede Deniz, sonrasında Katongo, Semih, Karol, Brenet, Görkem, Dorukan, Burak, Benes, Tuçi ve Çalov mücadele edecekler. İlk 11 bu şekilde açıklandı. Evet, bizim için son mücadele diyebiliriz Süper Lig'de. Umarım düştüğümüz gibi kalkabiliriz diyorum. Ama yeterli destek oldu mu? Ne dersin Yas abi?
4: Sen de söylediğin gibi artık bugün perdeyi kapatıyoruz. Kayserispor 11 senelik bu Süper Lig'deki serüvenine artık bugün itibariyle noktayı koyacak. Bundan sonra geri gelecek mi? Yoksa Erciyesspor gibi mi olacak? Veya birkaç sene yine o durumlarda birincilikte mücadele edecek, daha sonra mı lige çıkacak? Artık bunu göreceğiz. Ama maalesef sezon başından beri istemediğimiz, hep bizim tahmin ettiğimiz, zaman zaman da uyardığımız şey maalesef başımıza geldi. Kayserispor bugün itibariyle artık Süper Lig'in misafiri diyebiliriz. Yani sezon başında alınan 20 transfer, keşke 5 kişi, 3 kişi, 5 kişi alınsaydı, sağlam isimler alınsaydı da çöpler alınmasaydı. Yavaş yavaş artık Kayserispor'da bugün itibariyle futbolcular formalite icabı gelmişler. Taraftar çok az sayıda taraftar var. Görevliler var. Artık Kayserispor için formalite maçı. Bunu hissediyoruz. Artık lige galibiyetle mi veda ederiz, mağlubiyetle mi veda ederiz bilmiyorum ama sen de biraz önce okuduğun gibi hem Konya cephesi hem Kayserispor cephesi hep yedek isimlerle gelmiş durumda. Burada Kayserispor'un artık gidecek isimleri ve bugünkü müsabakaya çeşitli sebeplerle çıkmayan isimleri de var. Daha çok iki takım da genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek. Artık Kayserispor bundan sonra gelecek sezon yapılanması nasıl olacak ki? Sen de gördün ve hepimizin de bildiği üzere Kayserispor genel kurul kararı aldı. Yeni sezon öncesi bir genel kurul yaşanacak. Artık yönetim nasıl olacak? O gelen isimler bir an önce hocayı ve o transfer listesini belirleyebilecek mi? O önemli. Aslında burada şöyle de bir durum var. Kayserispor sayesinde ekmek kazanan Kayserispor'un Süper Lig'deki mücadelesiyle kendi ismine isim katan insanların bu Kayserispor'un düştüğünde yanında olmaları gerekiyor. Kayserispor'dan uzaklaşmamaları gerekiyor. Destek vermeleri gerekiyor. Artık bu menajerinden, iş insanından, protokolüne herkes için geçerli. Kayserispor'da umarım eğer ki iyi bir yapılanma, iyi bir İnşallah tabii geçen sezondaki gibi değil, bir destekleme ve transfer durumu olursa, iyi bir akıl hocalığı olursa Kayserispor inşallah düştüğü yerden geri kalkar ki daha önceki senelerde kalkmışlığı da var.
3: Bize bir ders olsun diyebilir miyiz?
4: Evet, bize bir ders olsun diyebiliriz. Yani bu insanlara da yani bu kadar maalesef kötü yönetmiyor ki. Kayserispor'un birçok müsabakada aslında rakipleri de çok iyi oynayamadı ama Kayserispor o kendini öne geçirecek veya üstünlüğe taşıyabilecek bir oyunu bulamadılar. O maalesef Kayserispor adına kötü oldu. Yoksa Kayserispor daha öncekilerde düştü. Yine tekrar Süper Lig'e çıktı. Ama biz artık yani bu düşme çıkmadan ziyade bu tesis, bu şehir Süper Ligi değil yani Avrupa'yı zorlayan bir kulüp olmasını isteriz. İnşallah Kayserispor artık bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatır. Artık yani insanlardan ziyade insanlar da o kulübün yöneticileri veya şehrin yöneticileri de artık kendi isimlerinin gelip geçici olduğunu, Kayserispor'un ebedi olacağını, bu şehrin ebedi olacağını bir an önce idrak ederler. Kayserispor için inşallah daha güzel olur.
3: İnşallah. Şöyle etrafa baktığımızda maça da az bir zaman kaldı ama bir sessizlik var. Destek evet. Bitti galiba.
4: Yani bir an önce ben seninle telefonda konuştuğumuzda sahadan geliyordum. Çok az sayıda insan var. Yine taraftar grubu var. Kapalı kaleden var. Onun haricinde görevliler var. Onlardan başka da kimse yok açıkçası. Bakalım yani çok zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünmüyorum ama inşallah lige galibiyete noktaya koyarız diyelim.
3: İnşallah bu aslında bir veda ama umarım kısa süren bir veda olur. Süper Lig'e yeniden yükselebiliriz diyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Spor Radar'da maç önü sona erdi.
0: 14 evlik bir mahallenin replikasını yaptık. Kerpiçten gene, yine kerpiçten. O dokuya çok benzeyen bir doku içinde yaptık. Burada gördüğünüz o sarıyla boyalı mahallenin kerpiç uygulamasını yaptık. Bir önceki slide veya sonraki slide olacak galiba. Kerpiç, evet, burada görüyorsunuz kış, karlı bir zamanda çekilmiş bir köy. Bir mahalle canlandırıldı. Şimdi bunun son aşaması kaldı. Eğer hani bu günlerde o tamamlanabilirse içeride Kültepe'deki hayatı anlatacak 12 tane ev içinde çeşitli uygulamalar yapacağız. Kimisi dijital, kimisi grafik, kimisi canlandırma diyelim. Burada örnek olarak benim az önce anlatmaya çalıştığım her şeyi, örnek olarak ticareti, örnek olarak yazıyı, örnek olarak cenazeyi, düğün törenlerini, tapınmayı, madenciliği, dericiliği gibi,
1: baharatçılığı,
0: her türlü, evet, mesela onlar da var.
1: Çünkü tabii
0: yani şey var, onlar da var. O tür baharatlar da var. Hatta kimyona kadar var. Yani onları da biliyoruz. Dolayısıyla hani buraya gelen bir insanı, siz bir ziyaretçinizi, misafirinizi rahatlıkla bu mahalleye götürüp orada ne olduğunu anlatabileceksiniz. Buradan da çıkınca arka tarafta, eğer yine bir projemiz var öyle, restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi diye bir projesi var. O kapsamda, o proje kapsamında buradaki evleri, kalıntıları tabii belli bir yere kadar, ama en azından planların anlaşılabileceği şekilde, bazılarını hatta açık hava müzesi şeklinde içinde gezebileceğiniz bir mahalle haline getirip, evet, rahatlıkla gösterebileceksiniz diye tahmin ediyorum. Ama tabii sadece onlar değil, yine bizim yukarıda tepede, höyük kısmında da büyük saraylarımız var. İşte onları da yine bu proje kapsamında insanları, gelen ziyaretçileri içine girebilecekleri, daha doğrusu yakınına kadar inebilecekleri bir şekilde güzergah oluşturup orada yangını da göstermek, oradaki işte tapınağı da göstermek, oradaki sarayı da göstermek istiyoruz. O zaman herhalde daha keyifli bir ziyaret olur.
1: Hatay'da bir müze otel var hocam.
0: Evet.
1: Yani biliyorsunuzdur.
0: Evet.
1: Yani ona yaklaşsak keşke, birazcık gezilebilen yerler, içine girebilsek.
0: Şimdi işte bizim en güzel tarafımız, yani en iyi tarafımız, bizim yaklaşık 228'di galiba evimiz var. Şimdiye kadar kazılmış ev var. Hemen hemen yarısının sahibini biliyoruz. Kime ait olduğunu biliyoruz. Kimlerle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Kim ne taraftan kız almış, ne tarafa kız vermiş. Bu adam kaç senelik tüccar, hepsini biliyoruz. Dolayısıyla bizim avantajımız, bu kalıntılar içine götürdüğümüzde evlerin hikayesini anlatma fırsatı da bulabiliyoruz. Süper. Ben gezdirirken öyle yapıyorum. Ben eğer yani bir misafirim gelirse ben oradaki hikayeleri anlatarak, yani o evin hikayesini anlatarak. İşte az önce söylediğiniz Salim Aşur, Salim Ağa'nın evi mesela çok ilginç bir ev. Ha, bir kerpiç ev. Aslında
1: güzel
0: bakarsın
1: hocam, Salim Hoca.
0: Salim Ağa'nın şöyle, o az önce bahsettiğim 5 kuşak öncesinde büyük babasının ödediği makbuzlar vardı. Yün tüccarı, bakır tüccarı, işte en az 5 kuşaktır ticaret yaptığı için bilinen bir tüccar. Bu tüccarın hemen hemen Karum'daki bütün arkadaşlarının hikayelerini biliyoruz. Bu kadar bilinen bir adam.
1: Hocam, yazılımla, teknolojiyle, yapay zekayla destekleyip bunu biz oraya gittiğimizde VR gözlüğümüzü
0: takacağız. İşte o VR olmuyor da şimdi herhalde cep telefonları daha iyi şu anda herhalde, yani eskiye göre.
1: Yani ticaretin içerisine gireceğiz, düğüne gireceğiz.
0: Onu ya işte o tek hani kullanımdan ötürü hani çok kolay olmayacak. Çünkü kontrolü falan da lazım, ama siz gene QR kodu oturarak hani bağlantıyı sağlayıp rahatlıkla orada o evin önünde durduğunuzda o evin hikayesini göstermek mümkün olacak. Ama dediğim gibi yani gönül istiyor. Öyle projeler de yaptık. Hatta bir tane TÜBİTAK'tan teşvik aldık öyle. Tam AI da dahil olmak üzere bütün elimizdeki hani bilinen günlük yazılımlardan faydalanacak şekilde bir uygulama yaptık. Ama gözlük gerekiyor. O gözlük olursa çok güzel olacak ama dediğim gibi onun bir sıkıntısı var. Fakat işin ilginç tarafı internet ortamında olacağı için o şey. Evet. Siz telefonunuzla konuştuğunuz zaman hatta oradaki evin sahibi evi anlatacak. Evin sahibine siz soru sorabileceksiniz. Yayınlanmış kaynakları yüklediğimizde bu şeye uygulamaya yayınlanmış kaynaklardan bakarak kendisi hakkında bilgi veriyor. Sen bu sene ne kadar iş yaptın? Hangi yıllarda yaşadın? Senin kaç çocuğun var gibi. Hani hiç yazılmayan şeyler. Bunlar yazmaya gerek yok. Ama bu uygulama sayesinde siz orada o adamı hologram gibi de görerek muhabbet edebileceksiniz. Ama dediğim gibi gözlük gerekiyor. Onu belki cep telefonunda bir uygulamayla halletmek gibi bir planımız var.
1: Süper, harika bir hocam.
0: Ve şey de yabancı dile de çevirmek orada daha kolay olacak biliyorsunuz. Hani evet, isteyen
1: de çevirecek.
0: Evet, yani çünkü direkt olarak internete bağlanacağınız için rahatlıkla istediğiniz şekilde yapabileceksiniz. Vallahi yapmak istiyoruz ama tabii ki her şey çabanın sonucunda yapabilirsek.
1: Bence olur olur, bunu da yaparız hocam.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Aslında yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Daha ağır nasıl konuşamadık hiç. Koromaz'a hiç giremedik. Koromaz'la ilgili ben size kendi gitti hissiyatımı söyleyeyim. Bir yere gittiğinizde hani bazı yerler böyle kendini anlatır. Ama Koromaz öyle değil. Sessiz, bağırmıyor. Gidip orayı böyle hissedip, taşlara bakıp, bir yerlere bakıp, vadinin içinde oturup orayı hissediyorsunuz. Farklı bir enerjisi var oranın.
0: Doğru. Yani şöyle aslında yüzyıllardır oradaydı.
1: Evet.
0: Bu Koromaz'ın hani gündeme gelmesi 2020'li yılların başında oldu. Bilgin Yazlık hocam, Osman hocam, Osman Özsoy hocam onların sayesinde oldu ve sonuçta UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine, geçici listesine eklendi. Evet. İyi oldu. Korunması gerekir.
1: Bu yeni çok, bu arada UNESCO değil mi? Ne zaman oldu?
0: 4-5 sene oldu. Pandemi sırasında oldu. Şimdi dolayısıyla böyle bir yer burası. İçinde hem yüzlerce yıllık bir tarih var. Yani çok çok erken dönemler değil. Kültepe'den çok sonraki dönem ama o doğası içinde korunmuş. Oradaki köyler, efendim Veksesi, Turan'ı, Bağpınar'ı, Ağırnas'ı, daha yukarıya kadar giden köyler içinde bir rota oluşturuldu aslında. Çok da güzel oldu. Taşıt giremiyor şimdi. Fakat önceden girmiş, önceden yapılaşma yapılmış. Maalesef onlardan kurtulamadık. Ve aslında sadece orası değil. İşte o Koromaz Vadisi direkt zaten Ağırnas'a gidiyor. Ağırnas, Mimar Sinan'ın köyü.
1: Evet.
0: Orada şimdi restore edilmiş, hatta müze haline getirilmiş yapılar var, güzel mekanlar var.
1: Mimar evet, belediyemiz yapmıştı.
0: Evet, Mimar Sinan evi de aynı şekilde aynı projeye dahil oldu. Dolayısıyla hakikaten cazip bir mekan halinde ve benim bildiğim kadarıyla ayda 50-100 bin kişi arasında kişi orayı ziyaret ediyor. Hele şimdi bu mevsimden sonra daha da iyi olacaktır. Ama yan tarafta Gesi var.
1: Hocam Gesi'ye geçmeden Ağırnas'ta benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Orada bir misafirliğe gittik.
0: Hı-hı.
1: En alttan yukarı doğru geleyim.
0: Hı-hı.
1: Geçtik. Derinkuyu mağaralarını biliyordur izleyicilerin.
0: Evet,
1: aynı içinde tuzun taşı olan.
0: Hmm.
1: Öyle bir mağaraları gezdik. Bütün köyün altında aslında
0: var.
1: Kat kat gidiyor. Hatta Kanışkarum'a doğru yolun karşısına
0: diye söylenir.
1: Söyleniyor. Onun hemen biraz üzerine çıktık. Roma dönemine ait bir şapel.
0: Evet.
1: Onun
0: evet.
1: Üzerinde Selçuklu eseri. Selçuklu eserinin üzerine de tekrar bir daha
0: Cumhuriyet, Osmanlı.
1: Cumhuriyet dönemine ait binalar var.
0: Yani biraz
1: bozmadan üstüne ekleyerek gelmişiz.
0: Zengin.
1: Bir şey.
0: Tabii tabii yani şey ve hani bir de biz ya yani şöyle söyleyelim rahatlıkla hani bizim kültürümüzü de yansıtan yani eski erken kültürlerin dışında bir de bizim kendi kültürümüz, yani Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet dönemini de yansıtan çok güzel bir coğrafya var orada. Ve o coğrafya işte Arnas'tan Bürüngüz'e, Büyük Bürüngüz'e kadar, oradan Gesi'ye, Yeşilyurt'a kadar aslında bir, yani bir günde bitmeyecek bir rota.
1: Ben geçen bir video izledim. Küçücük bir yerden geçiyorlar. Bir çıkıyorlar böyle
0: devasa
1: kolonsuz bir yapı.
0: Evet.
1: Üzerinde birkaç kuşların girip çıktığı
0: boşluk var. Yani çok şey var.
1: Enteresan bir
0: çok şey var. Ama işte maalesef orada bir eksikliğimiz oldu. Şöyle biz de hani işin içindeyiz ister istemez. Bizim bu arada Kayseri, Kapadokya, Kayseri, Kültepe, Koramaz derneğimiz var.
1: Evet.
0: O konuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. O Koramaz Vadisi aslında daha yukarıya da gidiyor biliyorsunuz. Daha da böyle oralar
1: alanlar var, çok
0: daha da şey böyle hoş mekanlar var. Alan koruma alanı oluşturamadık orada. Yani onu Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor açıkçası. Orada o koruma alanı bandı sınırları belirlenemedi. Onlar belirlendiği takdirde hem koruması sağlanacak hem de ona göre yapılacak yatırımlar da belli olmuş olacak. Aksi takdirde siz başkasının yerine bir şey yapamazsınız.
1: Kamulaştırılması gereken yerler var.
0: Gerekirse kamulaştırılacak, gerekirse işte bu şeyler plan her şeyden önce plan lazım. Bu sayede aslında onu da söylemeli lazım.
1: İçerisinde
0: var.
1: Evet.
0: Onu söyleyecektim. Ya Allah'tan şimdi bu Büyük Kayseri Turizm Master Planı bitti. Dolayısıyla artık hani buna bağlı olarak orada da ayrı bir koruma bandı alanı oluşturması gerekiyor sanıyorum. Kararlarda o da olması lazım. Ve aslında Kapadokya dediğimiz Kapadokya'dan hani bu bizim Nevşehir, Ürgüp, Göreme'den çok farklı olmayan ama orada olmayan birçok özelliği de barındırıyor. İşte Arnas'tan başlayıp Kültepe'ye kadar inen bir bant bence en az bir günlük. Bir gün yetmez yani, normal şekilde yetmez ama konaklamalı. Konaklamanın ve muhtemelen siz onları daha iyi biliyorsunuz, pansiyonculuğun geliştirilmesine yönelik adımların atılmasıyla beraber halkın da buna dahil edilmesi, daha doğrusu kazanca dahil edilmesiyle beraber herhalde bilmiyorum Kayseri güzel olacak.
1: Bence de güzel olacak. Biz bu arada izleyicilerimize şunu da hatırlatalım tekrar. Kapadokya bir il değil. Kapadokya Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray'ı kapsayan bir hafıza, bir medeniyet aslında. Kapadokya'da güzel atlar diyarı demek. Bunu da bir kere daha söyleyelim.
0: Tabii. Ya zaten eski Kapadokya'nın merkezi Kayseri.
1: Evet.
0: Eski Kapadokya'nın merkezi
1: olduğu yerde Kayseri.
0: Kayseri.
1: Evet. Ve giriş kapısı da Kayseri.
0: Evet. Ya bütün her şeyle aslına bakarsanız ayrılacak bir şeyimiz yok. Zaten işte Kayseri'nin bir ucu Erdemli ya da Soğan Vadisi. Kapadokya'nın
1: Evet.
0: Dolayısıyla birbirine bağlı ve bence zaten başta Erciyes olmak üzere hani tam Erciyes'in etrafında dönen bir tur Hitit anıtları var. Biliyor musunuz? Nevşehir, Kayseri ve Niğde'deki Hitit anıtları Boğazköy, Çorum, Yozgat'ta yok. Sayısı, ya şu anda tam net bir şey diyemem ama 40'a yakın Hitit anıtı var bu bölgede, Kapadokya bölgesinde. Boğazköy'de bir yazılı kaya vardır. Başka yoktur.
1: Evet.
0: Yani şimdi Hitit turları için de aslında bence yani kültür turları için de ya da Kapadokya turları için de ayrı bir dal olarak o Hitit anıtlarını rahatlıkla gezebiliriz.
1: Evet. Bu arada kültür demişken Türksoy 2027 hı hı. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildik. Bu da çok kıymetli.
0: Bence de.
1: Bu bölgelerimizin anlattığımız yerlerin bir an önce destinasyon olarak daha rahat zaman geçilebilir bir yer haline getireceğini noktasında hızlandıracağını düşünüyorum.
0: Şimdi kesinlikle öyle. Bir de biliyorsunuz Kayseri'li belediye başkanlarımız uzun süre Tarihi Kentler Birliği başkanlığı yaptı. Bizzat içinde, hatta Metin Hoca'nın, rahmetli analım tekrar Metin Sözen Hoca'yı. Şimdi bu tarihi kentler içinde belki en kadim kentlerden bir tanesi, eğer bunları dahil edersek, diğerlerini edersek, hani sadece belli bir dönem değil ya da sadece işte ahşap yapılarıyla ya da işte köprüleriyle değil, tüm coğrafyası bununla dolu olan bir şehir. O nedenle Tarihi Kentler Birliği'ne de çağrımız olsun buradan.
1: Evet. Bu arada 2029 Dünya Spor Başkenti de seçildik.
0: Evet.
1: O da çok kıymetli. Onun da şimdiden hayırlı olsun diyoruz.
0: Evet. Emeği
1: geçen herkese teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs yaklaştı.
0: Evet.
1: Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun.
0: Herkesin.
1: Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma vapurunun kaptanı Akçakayalı. Evet. Benim hemşerim. İlkokulu Zincirleri'de okumuş. Daha sonra İstanbul'a yerleşmişler.
0: Evet.
1: O geminin kaptanı da Kayserili, onu da söyleyelim.
0: Evet. Yani Kayserili olarak artık, hani şimdi ben dedim ya baştan, hani tam Kayseri'de doğmadım ama yine bir kendimi Kayserili olarak görüyorum. Kayseri'nin övünecek çok şeyi var.
1: Evet. Hocam, bence bir program daha yapalım. Diğer programda da Koramazlı Arnas'tan bahsedelim. Olur. Müsaade ederseniz.
0: Tabii ki.
1: Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun.
0: Şimdi yani aslında tabii eklenecek çok şeyler var ama sadece şimdi hakikaten Kayseri hak etmediği bir yerde diyeceğim, turizm anlamında.
1: Evet.
0: Turizm açısından gerçekten yani bu kadar kıymetin olduğu, hem eski çağlardan hem yeni çağlardan birçok medeniyetin yaşadığı bir yerin belki dezavantajı sadece şimdiki turistik Kapadokya'nın yanında kalması. Yani merkez orası olduğu için Kayseri bu yerini alamadı, daha öne çıkamadı. Ama sanıyorum herhalde beraber iki şehrin ya da bir Kapadokya alanının bütüncül olarak değerlendirilmesiyle herhalde güzel olacaktır, ama bunda da Kayserilerin de biraz daha fazla çalışması gerekecektir, evet, diye düşünüyorum.
1: Nevşehir'le ilişkilerimizi daha da geliştirdik. Hı-hı. Artık birlikte tur düzenlemeye başlıyoruz.
0: Çok
1: mesela
0: güzel.
1: Tomarza'daki su sporları artık Nevşehir'deki acentaların da tur listesine eklendi. Bize sürekli oradan turist gelmeye başladı. Biz de gelenleri oraya gönderiyoruz. Biraz daha arttıracağız. Alan başkanımızın değişmesiyle, Cem Başkan'ın gelmesiyle de o bu konuda bence çok bilinçli. Sadece bir şehir değil, misafir geldiğinde işte hem Kayseri hem Nevşehir. Atıyorum iki gün orada, bir gün burada, veya turist geldiğinde önce Nevşehir'e inecek, orayı gezecek, Kayseri'ye gelecek, kalacak. Buradan yurt dışına tekrar uçağına binip gidecek.
0: Havaalanı burada.
1: Aynen.
0: O tren istasyonumuz var, evet, burada. Ha, otobanımız olmasa da en azından bunlar var. Rahatlıkla bu, evet, dediğiniz şeyler yapılabilir. Hani en azından Kayseri'de şöyle bugünlerde ya da kaç son 10-15-20 yıldır Kayseri'de Kapalı Çarşı'da çok fazla yabancı turist göremezsiniz. Hiç yok hatta. Birkaç kişi varsa var. Çoğunluğu da bize gelen bizim araştırmacılardır. Orada gördüğünüz yabancılar. Dolayısıyla hani burada yerel halkın da bundan yani faydalanması gerekiyor. Ticaret ya da onu sattıkları halısıdır ya da hediyelik eşyasıdır. Bunlar belki diğer taraftan hani altyapı oluşturmak için hediyelik eşya üretimine de biraz ağırlık verilmesi lazım. Çünkü gittiğimiz her yerden biz bir şeyler alıp geliriz.
1: Üretmeye başlamışlar.
0: Çikolatası da var. Bunun gibi şeyleri yapmak hani herhalde yine yerel yönetimlere tabii çok ihtiyacımız var.
1: Özel sektöre de iş düşüyor hocam ya. Yani tamam, belediye, valilik, turizm müdürlüğü, bakanlık gibi açıyor. Yani oraya gidip işletmeyi kuracak kişi de gene özel sektör. Biraz daha özel sektörün artık turizmin içine girmesi gerekiyor. Halkın girmesi gerekiyor. Halkın bunu benimseyip kabullenmesi gerekiyor.
0: Doğru. Bir de kendi adıma konuşuyorum tabii. Bir şehri anarken belli şehirler vardır. Anarken sizin tükürük bezleriniz çalışmaya başlar.
1: Evet.
0: Şimdi Kayseri'nin de o hale gelmesi lazım. Bence belki yeni yemek çeşitleri demeyelim ama daha belki sunulabilir türlere evrilmesi gerekiyor.
1: O yerel mutfağımız da gelişiyor. Hı hı. Fine dining'imiz de gelişiyor. İkisini de geliştiriyoruz. Mutfaklar değişiyor. İnsanlar evet. Artık bunun kıymetini anladılar hocam.
0: Mutfak sanatları merkezi mesela.
1: Çok güzel oldu mutfak sanatları merkezi.
0: Evet.
1: Erciyes Üniversitemiz de
0: gastronomi bölümü açtı.
1: Üniversitemiz de gastronomi bölümü açtı. Mutfakları müthiş. Çok güzel evet. İnsanlar yetiştirecekler inşallah.
0: Vallahi işte Kayseri derken de bizim tükürük bezlerimizin yağlamayı çalışması lazım.
1: Mantığı artık daha çok insana
0: sunmamız lazım. Evet.
1: İnşallah.
0: Denemeden bilmeyecekler zaten. Deneme ya belki onun için fuarlar hani sizler onları daha iyi biliyorsunuz.
1: Fuarlara şehir dışı pastırma sucuk götürüyoruz. Pastırma dağıtıyoruz.
0: Ama böyle. Sadece o olmamalı bence. Hani
1: işte imkan orada mantığı yağlama falan yapmak.
0: İşte onları hani fast food haline çevirmek belki hani o tür şeyleri ya da hani fine dining'de sunulabilecek hale getirmek belki. Evet. Hani onları işte siz bilirsiniz.
1: Bakalım güzel bir kez o da.
0: Evet.
1: Mantıklı evet. Aslında biraz daha kolay olabilir.
0: Evet.
1: Hocam bir daha program yapalım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ben ediyorum çağırdığınız için.
1: Memnun oldum.
0: Keyifle. Keyifle. Her şeyi bilen adam değilim ama hani kendi konumla ilgili olarak hani bildiğim tabii. Şey çok. Ama dediğim gibi yine gerçekten de Kayseri'nin hak ettiği yere gelmesi için ne gerekiyorsa
1: hep birlikte.
0: Emre amadeyiz.
1: Allah razı evet. Olsun.
0: Sağ olun.
1: Evet sayın izleyicilerimiz, bu topraklar 5-6 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kaniş Karum bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısıydı. Bu coğrafyadan Mimar Sinan çıktı, dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil bir hafıza, Kayseri bir geçiş noktası değil bir başlangıç noktasıdır. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi.
5: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yer alan vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık, dedi. MİT operasyonuyla Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, Türk devletlerine dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına atıf yaptı. Yıldız, İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz, dedi.
6: Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibarıyla başlayacak.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Haber Radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı duyuruldu. İran lideri Müçteba Hamene'nin baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin, İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır, dedi. Rusya'nın Moskova bölgesi valisi Andrei Vorobyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla gece boyunca Moskova'ya düzenlediği yoğun saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne acil çağrı yapan uluslararası uzmanlar, iklim krizinin tıpkı koronavirüs gibi küresel kamu sağlığı acil durumu ilan edilmesini istedi. Aksi takdirde milyonlarca insanın önlenebilir sebeplerle hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının, dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapusbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 14, Pınarbaşı 15, Akkışla Bünyan, Felaye, Özvatan, Tomarza 16, İncesu Sarıoğlan 17, Yahyalı 18, Develi 19, Yeşilhisar 20 derece, çevre illerde Sivas 15, Yozgat 16, Nevşehir 17, Niğde 19, Kırşehir 20 derece, büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 22, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşip Thor Hederyal, papirüsten yapılmış raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, demir yollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imzayla resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. Olağan Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete

0: yaşamaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı bağışlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
2: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
2: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur." ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
2: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten

0: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim Atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarihi yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi Dost Mağaza'ya bekliyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 15 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yer alan vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık, dedi. MİT operasyonuyla Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, Türk devletlerine dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına atıf yaptı. Yıldız, İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz, dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibarıyla başlayacak.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1984'e gideceğiz.

2 Ocak 1984. Katma değer vergisi, yani KDV, uygulaması deneme amaçlı olarak başlatıldı. 5 Ocak 1984. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel seçimlerin 25 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı. 6 Ocak 1984. Türk parasını koruma kanununda yapılan bir değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıkartıldı. 12 Ocak 1984. 77 eski parlamenter SODEP'e girdi.

3 Şubat 1984. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde kürtaj yapılmasına izin verildi. 18 Şubat 1984. Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu Avrupa güzeli seçildi. 25 Şubat 1984. Ferit Etgün'ün O adlı romanından uyarlanan Erden Kral'ın yönettiği Hakkari'de Bir Mevsim'in gösterimi engellendi. Film ancak 5 yıl sonra gösterime girebildi. 26 Şubat 1984. Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatını kaybetti. Ortada bir

1 Mart 1984. Bakanlar Kurulu 13 ilde sıkı yönetimi kaldırdı. 13 Mart 1984. Çin Devlet Başkanı Li Xianan Türkiye'yi ziyaret etti. 25 Mart 1984. 1984 Türkiye yerel seçimleri yapıldı. ANAP %43,24, SODEP %24,86, DYP %11,8, diğer partiler ise %20,1 oranında oy aldılar. 28 Mart 1984. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğine Asala teröristlerince saldırı düzenlendi. Askeri ateşe yardımcısı İsmail Pamukçu ağır yaralanırken, başkatip Servet Öktem ise hafif yaralı olarak kurtuldu. İran polisi 7 Asala teröristini yakaladı.

2 Mayıs 1984. Türkiye ve Batı Almanya nükleer enerji anlaşması imzaladı. 8 Mayıs 1984. Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi. 9 Mayıs 1984. Romancı ve şair Yaşar Kemal Legion de Honneur ödülünü kazandı. 17 Mayıs 1984. Trabzonspor lig şampiyonluğunu kazandı.

12 Haziran 1984. Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi. 20 Haziran 1984. Diplomat Erdoğan Özen, Viyana'da Ermeni teröristler tarafından öldürüldü. 27 Haziran 1984. Askerlik süresi erlerde 20 aydan 18 aya düşürüldü. 1 Temmuz 1984. TRT, tüm televizyon yayınlarında tamamen renkli yayına geçti.

8 Temmuz 1984. Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı seçildi. 15 Ağustos 1984. Siirt'in Eruh ilçesindeki ilçe jandarma binasına PKK militanları tarafından silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştirildi. PKK'nın TSK'ya düzenlediği bu ilk silahlı saldırıda jandarma Er Süleyman Aydın saldırı anında, jandarma Assubay Çavuş Memiş Arıbaş saldırıdan 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6'sı asker, 3'ü sivil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. 17 Ağustos 1984. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki subay lojmanları, ilçe jandarma binası ve subay gazinosuna PKK militanları eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir subay, bir as subay ve bir er yaralandı.

9 Ekim 1984. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir jandarma aracına PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 8 asker öldü, 2 asker yaralandı. 21 Ekim 1984. Afşin Elbistan Termik Santrali hizmete girdi. 25 Ekim 1984. Türkiye'de son kez bir idam kararı infaz edildi. İzmir'de bir soygun sırasında 3 kişiyi öldürmekten idama mahkum Hıdır Aslan, Burdur Kapalı Cezaevinde idam edildi.

0: seninle ölmek istiyorum. Dağ başında bir avcı kulübesi, yerler diz boyu kar, ocakta ateş, dışarıda rüzgar. Hadi gel, önce sevişmeliyiz uzun uzun. Yerdeki ayı postunun üzerine uzanmalıyız. Bütün vücudunu santimetre karelere ayırıp birer birer öpmeliyim. Ve sonra sımsıkı sarılmalıyım sana. Böylece ölmeliyiz. Aradan yıllar geçip bizi buldukları zaman, etlerimiz çürümüş olsa da kemiklerimiz ayrılmamalı birbirinden. Hadi gel, nefes almak hüner değil, seninle ölmek istiyorum.
1: 4 Kasım 1984.

8 Kasım 1984. Siirt'in Eruh ilçesindeki Karageçit köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 5'i kadın, 4'ü çocuk, 9 köylü hayatını kaybetti. 9 Kasım 1984. Derse başörtülü olarak giren doçent doktor Nevat Korun'un üniversitedeki görevine son verildi. 19 Kasım 1984. Türkiye diplomatı Enver Ergün, Viyana'da Ermeni teröristler tarafından öldürüldü.

15 Aralık 1984. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünün Sığırlı mezrasına PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 3 köylü hayatını kaybetti. 20 Aralık 1984. Kuzey Kıbrıs'ta polis örgütü kuruldu. 25 Aralık 1984. Sovyet Başbakanı Nikolay Tihanov resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 28 Aralık 1984. İzmir-Gebze paralı otoyolu Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Spor Radar'da maç önü başlıyor.
1: Sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri...

0: Seni şöyle alalım. Burada hanım şıklama yapıyor. Sosyetik hale getirmiş. Evet, çok değerli basınımız. Öncelikle Kayseri sporumuzu tebrik ediyorum. Tabii düşen bir takım olması bizim mücadeleyi sürdürmemize engel değil. Şehrimize yakışan anlayış içerisinde oyuncularımız görevini yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir sezonu geride bıraktık. Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Sizler de sezon boyunca hakikaten yoruldunuz, gayret ettiniz. Değerli basınımız, sizlere teşekkür ediyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize, huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız, ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri sporumuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bu arada yüksek müsaadenizle bugün iki tane malumunuz polisimiz şehit oldu. Polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun diye de onu da buradan paylaşıyorum. Allah sabır versin diyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Evet, hayırlı günler.
1: Spor Radar'da maç sonu sona erdi.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yer alan vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık, dedi. MİT operasyonuyla Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, Türk devletlerine dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına atıf yaptı. Yıldız, İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz, dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibarıyla başlayacak.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Yayın tekrarı. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı duyuruldu. İran lideri Müçteba Hamene'nin baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin, İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır, dedi. Rusya'nın Moskova bölgesi valisi Andrei Vorobyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla gece boyunca Moskova'ya düzenlediği yoğun saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne acil çağrı yapan uluslararası uzmanlar, iklim krizinin tıpkı koronavirüs gibi küresel kamu sağlığı acil durumu ilan edilmesini istedi. Aksi takdirde milyonlarca insanın önlenebilir sebeplerle hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının, dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 14, Pınarbaşı 15, Akkışla, Bünyan, Felaye, Özvatan, Tomarza 16, İncesu, Sarıoğlan 17, Yahyalı 18, Develi 19, Yeşilhisar 20 derece. Çevre illerde Sivas 15, Yozgat 16, Nevşehir 17, Niğde 19, Kırşehir 20 derece. Büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 22, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, demiryollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imzayla resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
4: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı bağışlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
2: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliği ile hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
2: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Üskan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur." ifadesini kullandı. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Böyle güzel bir okulun buradan baktığımda biblo gibi

0: Mayıs Perşembe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 15 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidince kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliği ile hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimiz de tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC, kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'mizi umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadele hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
7: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
8: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde. Ama her zaman insanın hayatında.
7: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. Olağan Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bir kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidince kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan Doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "Ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüz hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak, İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.

0: kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Bugün Kapadokya'dayız. Eşsiz doğasıyla, peri bacalarıyla, volkanik yapılarıyla, tarihi eserleriyle dolaşırken sanki bir peri masalında gibi hissettiğiniz Kapadokya'yı sizler için gezeceğiz. Özellikle Kapadokya için oteller çok önemli biliyorsunuz. Hem ülke içinden hem ülke dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor Kapadokya ve bu manada da oteller ön plana çıkıyor. Özellikle otellerin bahçelerinden havalanan açık hava balonlarını da burada gözlemleyebilirsiniz. Açık hava balonları bölgenin hem ekonomisi hem de turizmi için çok çok önemli. Biz de La Fayre Kapadokya Otel'deyiz ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Turumuz başlıyor.

Ve Kapadokya'da tabii ki gün çok erken başlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa burada uyanıyor. Balon turlarını izlediniz ve tabii ki özenle hazırlanmış bir kahvaltının ardından Kapadokya'yı gezmeye başlıyorsunuz. Türk kahvaltısı çok önemlidir. Burada gelen otellere gelen ziyaretçiler de bu eşsiz kahvaltıyla güne başlıyorlar. Yumurtanın birçok çeşidi, peynirin birçok çeşidi, zeytinin, reçellerin ve tabii ki de kızartmanın çeşitleriyle dolu dolu bir kahvaltıyla güne başlayıp enerjik bir şekilde Kapadokya'nın güzelliklerini keşfe çıkıyorsunuz.

Gelmesiyle birlikte gerçekten İç Anadolu'da yemyeşil oldu. Tabii ki Kapadokya'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi peri bacalarının olduğu kadar tarihi yapıların da ön plana çıkıyor olması. Eski evleri Göreme'de izleyeceksiniz, görüntüler gelecek ekranlarınıza. Biz Göreme'de Aşıklar Tepesi'ne gitmek üzere şimdi yola çıktık ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Peri bacalarını görüntülemek üzere yola çıkıyoruz.

bölgenin birçok noktasında seyir tepelerini görebiliyorsunuz. Biz de şu anda peri bacalarını yakından gözlemleyebileceğimiz Aşk Vadisi'ndeyiz. Arkamızda peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları bölge için çok önemli. Özellikle turistler bu oluşumları görebilmek için Kapadokya'ya geliyorlar. Peri bacaları 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavların çıkarttığı bir volkanik yapı olarak karşımızda. Tabii ki milyon yıllar boyunca sel ve rüzgarların etkisiyle bu görüntüsünü almış ve bölgeye müthiş değer katıyor. Gelin peri bacalarını birlikte izleyelim.

Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Karşıda bulunan kayalıklar zamanında geçmişte güvercinlik olarak kullanılmış. Şimdi de hala bölgede güvercinler mevcut tabii ki. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın gelip burada bu ağaçlara nazar boncuğu ve ip bağlayıp dilek dilediği biliniyor. Bizler de bu alanı sizler için görüntülüyoruz. Karşıda güvercinlikler, ağaçlarda nazar boncukları. Ne demiş Seyrani? Arar isen Meryem oğlunu.

0: elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir avanosun yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Avanos'ta sır küpünde Hasan Bey'in yanındayız.
1: Evet, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
0: Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir zamanlar mutfaklarımızda kullandığımız bu eşyalar artık bir kültür sanat gösterisi olarak gelen ziyaretçilere sizler tarafından sergileniyor.
1: Eskiden daha çok kapkacak olarak yapılıyordu ama günümüzde artık iş biraz daha modernleşti. Evlerin de gelişmesiyle daha da renklendi. Hem sanatımızı değerlendiriyoruz, hem işin modernliğini de kullanıyoruz artık. Ama değişmeyen tek şey ürünlerin hala elle yapılıyor olması.
0: Evet.
1: Bizler tamamen bunları ellerimizle işliyoruz.
0: Kaç yaşında başladınız bu işe?
1: Ben 5. kuşağım bu işletmede.
0: Maşallah.
1: 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. 18 senedir de bu işin içindeyim efendim.
0: Çok güzel. Memnun musunuz? Yani her zaman böyle bir yoğunlukta kalabalığın içerisinde turistlere
1: çok
0: bu
1: şükür
0: güzelliği tanıtıyor olmak mutlu ediyordunuz.
1: Tabii ki bu bizim için orijinal ve özel bir şey. Sadece gelen giden ya da turizm açısından değil. Kendimiz de bu çamurla oynarken artık zevk alıyoruz.
0: Zaten
1: biz bunu iş olarak görmüyoruz.
0: Terapi gibi öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: İş olarak görürsek maalesef bundan artık keyif alamayız.
0: Bu makine olmaz değil mi? Böyle ayağınızda çevrilecek.
1: Bu orijinal sistem efendim. Hı-hı. Eski sistemimiz artık yeni üretimlerde mesela bu elektrik kullanımız. Ama sanayi tarafındaki üretim hanelerimize bunların daha gelişmişleri de seri üretimde kullanılıyor. Çünkü yaptığımızda mesela 100-150 tane ürün yapmamız gerekiyor. Çevirde bir yere kadar gidiyor. Artık bunların seri üretimde kullandığımız elektrik tezgahlarımız da var tabii.
0: Gelen misafirler deneye de biliyorlar.
1: Tabii
0: öyle
1: ki
0: değil mi?
1: Zaten şu an en büyük ve revaçta olan şey bu ürünü denemek. Gelip burada çamurla oynamak, bundan keyif almak önemli bir şey. Biz de misafirlerimize bu imkanı veriyoruz tabii ki.
0: Yani bizim coğrafyamızın taşı toprağı altın ya.
1: Tabii ki.
0: İşte bu toprak diyelim yine buradan Ürgüp, Avanos.
1: Tabii. Kızılırmak'ın eski yataklarından çevremizdeki dağlardan geliyor.
0: Evet.
1: Zaten ırmağımızdan kaynaklı bizim toprağımız burada ünlü efendim.
0: Killi mi bu toprak?
1: Yağlı ve killi bir yapıya sahip. Hem yağlı hem de killi efendim.
0: Çok güzel şekil alıyor, çok güzel kuruyor.
1: Aynen.
0: Sonrasında da evlerimizde bile bunları keşke eskiye dönsek değil mi?
1: Tabii.
0: Hep bunlardan kullansak
1: daha
0: doğal olur.
1: Daha sağlıklı, evet, daha doğal efendim.
0: Ama biraz daha süs eşyası
1: artık
0: olarak kullanıyoruz.
1: Hayat modernleşiyor, evler değişiyor dediğimiz gibi insanlar değişiyor. Ama yine de değerini kaybetmeyen önemli sanatlardan birisi bu bizim için.
0: Daha da değerleniyor aslında.
1: Aynen.
0: Yani böyle fabrikasyona döndükçe bu tarz eskinin kıymetini daha çok bilir olduk.
1: Doğru.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
1: Şimdi ne çıkarsa bahtımıza. Bizler bir şey yaparken bu gösteri amaçlı olduğu
0: için. Sipariş olmaz yani.
1: Tabii sipariş olmak. Allah ne verirse efendim.
0: Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sonucu da merakla bekliyoruz.
1: Tabii ki de.
0: Sağ olun bize vakit ayırdınız.
1: Rica ederim ama şöyle önemli bir detay var, onu da anlatalım.
0: Hı-hı.
1: Bizim burada bu işin ünlü olmasının sebebi 50 yıl kadar önce Avanos'ta çanak yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Hal dokumayı bilmeyen bayanla genel olarak almazlarmış. Başta geçim kaynağı olduğu için.
0: Evet.
1: Şimdi evin oğlu usta olduğu zaman anası babası derde düşermiş ki ya biz bu oğlanı usta ettik, bir de şuna becerikli bir kız bulalım da kız evde hal dokusun, oğlan da çanağını yapsın, geçinip bitsinler diye düşünlermiş.
0: Evet.
1: Tabii o dönemde her evde hal tezgahı var. Önce bir kızın boyuna, posuna, oturmasına, kalkmasına bakarlar. Sonra da yapmış olduğu hal tezgahına bakarlarmış. Eğer ilmekleri dümdüz, nakışı iyiyse, bak oğlum bu kız becerikli kızmış, bizim gelinimiz olsun. Ama ilmeklerin kimi aşağıda, kimi yukarıda, nakışı da birbirine geçiyorsa, oğlum daha bu kızın kendine faydası yok ki, bize nasıl olsun deyip kız evde kalırmış. Eğer kıza onay verildi, o becerikli çıktıysa, bu sefer onlar denmiş ki ya oğlumuz usta oldu diyorsunuz, geldiniz bizim kızın da yapmış olduğu hal tezgahına baktınız. Biz de sizin şu olanın yaptığı çanağa bakalım. Acaba gerçekten usta olmuş mu olmamış mı? Bizde ustalık sadece ürünü yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda bunu fırından sağlam alabilmek de bir ustalıktır. Yani yaptığımız ürün ağır olursa, simetrik olmazsa, eşitliği olmazsa fırında çatlayıp gider. Bir ürünün fırında çatlaması diğerlerinde yığma usulü olduğu için diğerlerinin üst üste yıkılmasına sebep olur. O zaman da bu işten para kazanamazsınız. Tabii bunu görebilmek için kızın babası gelir. Oğlana çanağı yaptırır. Yaptırdığı ürünü önce altından keser. Bunun bir ağırlığına bakarmış. Ağırlığı ise bu sefer yapılan ürünü çok da güzel bir vazo oldu ama ortadan ikiye keser.
0: Oo.
1: İçini açıp bakarmış.
0: eşitme değil.
1: Tabii burada görmüş olduğunuz gibi karşı karşıya simetri, incelik, eşitlik var ise ya bu mükemmel. Olan usta olmuş kızımızı verelim geçindirir ama bir yeri ince bir yeri kalın gidiyorsa daha bizim kızın yaşı pek küçük olun deyip kibarca gönderilirmiş. Ya benim boşuna evlenmedi.
0: Mutluluklar diliyoruz o zaman. Efendim. Oğlanı baba, kızı da anne yetiştiriyor. Mutlu bir yuva kuruluyor.
1: Aynen öyle efendim.
0: Biz de mutlu ayrılıyoruz Hasan
1: teşekkür
0: Bey'in
1: ederiz.
0: Yanında.
1: Biz çok memnun olduk efendim.
0: Biz de efendim
1: için.
0: Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Efendim.
2: Üstünün üzerinde bulunan sallanan köprüyü ziyaret etmeden olmazdı. Biraz kalabalıklaşınca, yürüyen insan sayısı artınca hakikaten insana biraz adrenalin yaşatmıyor değil. Sallanan köprüyü de sizler için ziyaret ediyoruz ve Kızılırmak'ın bu güzel görüntüsü gondollarla seyahat edenler, bölgeyi izleyenlerin görüntüsü geliyor ekranlara. ATV'ler at turları derken artık Color Cars arabalarıyla turlar gerçekleştiriliyor. Bu güzel vadiyi, peri bacalarını, tarihi eserleri ve birçok alanı bu renkli arabalarla gezerek ziyaret edebiliyorsunuz. Küfür küfür esiyor efendim. Muhteşem görüntüler oluşturuyor size. Seyirlik görüntüleri canlı canlı bu renkli arabalarla gezerken gözlemliyorsunuz. Ve tabii ki burada aynı zamanda dikkatli olmak da gerekiyor. Turizm açısından kalabalık bir noktada olduğumuz için insan kalabalığı da gayet yoğun. Trafik kalabalığı da gayet yoğun. Göreme'ye geldiğinizde Color Cars Kapadokya'da Mustafa Bey'e ulaşın ve bu güzel turu gerçekleştirin. Şunu itiraf etmeliyim ki tura başlarken bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Günün bütün stresini ve yorgunluğunu attım diyebilirim. Gerçekten beyaz, sarı açmış çiçeklerin arasında, o mis kokuların arasında vadiyi geziyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Ustam böyle ateşli mi gelecek bu?
1: Aynen, biz ateşli şu olur.
0: Vallahi muhteşem görünüyor. Ortamı da ısıttı yalnız. Aynen, bir tane. Ay korktum.
1: Ben böyle yavaş yavaş gösteriyorum size. Tutuyorum.
0: Tamam. Şuraya vuruyoruz.
1: Çok güzel. Devam devam. Bazen. Bazen. Bravo. Çok güzel.
0: Allah.
1: Bir tane sertçe vuralım buraya. Nazar çıksın. Tamam. Çok güzel.
0: Çıktı değil mi nazar?
1: Nazar
0: çıktı. Tamam. Süper. Nazar çıkmadan olmaz. Engin Bey hala ateşi üstünde. Tuz mu var içinde?
2: Doğrudur,
0: bunun
2: doğru.
0: Yanan...
2: Bunu şov yapma babında. Altında tuz evet. Var. Üstünde de hafiften ispirto döküyoruz. Masaları biraz daha hareketli katalım diye. Doğrudur.
0: Için. Turistlerin çok ilgisini çekiyor değil mi?
2: Doğrudur. Böyle şovlar turistlerin ilgisini de çeker. Ki bunun biraz daha da bu şekil servis edilmesi lazım. Daha da...
0: Sıcak geliyor.
2: Yani evet.
0: Bir taraftan da sıcacık. Bakın hala fokurduyor orada. Altında bu, tereyağı vardı.
2: Testlerimiz, normalde bu güveçlerimiz sabahtan fırına attılar. Her sipariş üzerinde fırından çıkarılır. Sıcak sıcak gitmesi için bu şekilde fırından çıktığı anda da gelir masaya, testler dökülür içine.
0: Şimdi bol bol meze var tabii ki. Doğrudur. Testi kebabı buraya has, buraya özel. Gelen insanların muhakkak tatması gereken bir lezzet. Etten yapılıyor tahmin edeceğiniz üzere.
2: Doğrudur.
0: Ama mezeler de dikkat çekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Her gelen masanın özel mezelerimiz var. Hepsinde isteyene göre herkesi de ev sahipliği yapabiliriz. Testi kebabını anlat. Gelirsek testi evet. Kebabımız sabahları ortalama 3,5-4 saat fırında pişer. Dana etidir, bonfileden kullanıyoruz etimizi. Bunları hazırlanan şu testilerin içinde doldurulur, fırına atılır. Sipariş üzerine de fırından çıkarılır. Bu şekilde şovlu bir şekilde de masaya servis ediyoruz.
0: Yanında da bulgur pilavı var.
2: Kesinlikle evet.
0: Burada yapılan testilerin içerisinde güzelce özünü alarak bu et yumuşacık pişiyor ve sofralarınıza geliyor. Tabii ki de Kapadokya'ya gelince gurme kebaba da uğramak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ olun Engin Bey. Biz
2: teşekkür
0: de şöyle
2: ederim,
0: bir tadına bakalım.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki de.
0: Ediyoruz. Sağ olun.
2: Afiyet olsun.
0: Yine burada pişen balon ekmek diye geçiyor. Sıcacık ekmeğimizle testimizden çıkan kebabımızın tadına şöyle hep birlikte bakalım ve bu haftalıkta sizlere veda edelim. Haftaya Gezici Radar bambaşka bir noktadan sizlere sesleniyor olacak. Hoşçakalın.

0: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahillerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuvarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mek'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mek, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mek, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mek'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturner, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Roselia Texer ile evlendi. Roselia Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan Piyano ve Keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

Debussy'nin ritim anlayışı serbestti. Ölçü hissini bilinçli olarak belirsizleştirdi. Müziği yürütmedi, adeta süzdürdü. Melodiler uzun ve dramatik olmadı, kısa ve kırılgan motiflerle şekillendi. Orkestrayı güç göstergesi için değil, bir renk paleti gibi kullandı. Flüt, arp ve yaylı çalgılar ön plana çıktı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu. Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kaşif Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, Demiryollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imza ile resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü Maden Ocağı'nın

0: da patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
2: Radyo Radar Ortak Canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. 91.8'den herkese merhaba. Bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Yeni Nesil Anlatıyor programında adli bilişim uzmanı ile birlikteyiz. Özlem Duran'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Merhabalar, hoş buldum Rabia Hanım. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kendinizden biraz bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle böyle bir programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özlem Duran, adli bilişim uzmanıyım, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır sektördeyim. Son 2 yıldır da yapay zekanın geliştirilmesi ve etiği konusunda da çalışmalar gerçekleştiriyorum.
2: Çok güzel. Yapay zeka zaten yeni nesil için şu anda olmazsa olmazlar evet. arasında. Yani her 10 kişiden mutlaka 8'i şu anda yapay zeka Doğru. kullanılıyor denilebilir. Çünkü çok fazla arttı evet. yapay zeka kullanımı. Hı-hı. Hatta bazı işte konferanslarda falan soruluyor işte kimler yapay zeka Hı-hı. kullanıyor. Bütün eller havaya evet. kalkıyor. Çok güzel bir konuyla Hı-hı. karşınızdayız. Dinleyiciler de yapay zekaya dair merak ettiğiniz adli bilişim alanında her şeyi bu programda konuşacağız. neler yapıyorsunuz başka böyle yapay zeka ile ilgili? Çok böyle sorular, adli bilişim tarzında şeyler geliyor mu? Davalar geliyor mu size?
3: Tabii ki. Yapay zeka aslında çok yeni bir teknoloji değil. Bundan yıllar önce de kullandığımız ama Hı-hı. artık biraz daha asistan ve daha hayatımızda bir şeyi kolay bir şekilde elde etmek amacıyla kullandığımız sistemler haline dönüşmeye başladı. Tabii bunun yanında etik ilkeler de benzer şekilde geliştirmeye başladı kendini. Özellikle 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu ve 7545 siber güvenlik kanunuyla iç içe yapay zeka ilerlemeye başladı. Bu da fikri mülki haklardan tutun veri mahremiyetine kadar birçok davada artık konu edilmeye başladı. Birçok haberlerde de dolandırıcılık davalarından tutun çocuk ve kişi mahremiyetleri bu alanda da gerçekten büyük sıkıntıları da beraberinde getirmeye başladı.
2: Evet, gerçekten şu anda yani önü kapatılamaz evet. hale geldi. Yani Hı-hı. insanlar ayrıca bağımlı olmaya Doğru. başladı bu konuda. Peki size şöyle soruyla başlayacağım. Hı-hı. Yapay zeka tam olarak nedir ve bir çocuğun verilerinden nasıl beslenir?
3: Yapay zeka dediğimiz aslında insan yapısını taklit etmeye çalışan ve burada veri setlerini kullanarak kendi geliştiren yazılım Hı-hı. araçları. Ben yapay zeka biraz daha basit olarak nasıl ilerlediğini ve aslında birçok sorunun da cevabını bulabileceğimiz bir anlatım yapacağım. Şimdi bir kalem, sadece kalem bilgisi olan bir yapay zeka düşünelim. Elinde 1000 tane kalem fotoğrafı var. Yani şunu tanıyor. Bunun kalem olduğunu ben yapay zekaya tanıttım ve elinde 1000 adet veri var. Bu nedir diye sorduğumda elindeki 1000 adet veriyi çok hızlı bir şekilde tarıyor ve 900 tanesi eşleştiği için diyor ki bu bir kalemdir şeklinde bir veri sunabiliyor bana. Bunu soruyorum, diyorum ki bu nedir? Bakıyor, evet bir kalem formatına uyuyor ama iki taraflı ögesi var ve 1000 tane veriden 700 tanesine uyumunu sağlıyor. Bu kalem olabilir diyor çünkü oran %50'nin üzerine geldi ve olabilir diyor. Sadece kalem bildiğini varsayıyorum yapay zekanın, bu nedir diye soruyorum. Buna diyor ki kalem değildir. Buna kağıttır şeklinde bir cevap dönmüyor çünkü verilerin arasında yok. Ben buna diyorum ki bu bir kağıttır, biz bunun kalemle üzerine yazı yazarız, bunun çeşitli formatları, çeşitli renkleri vardır diyorum ve tekrar soruyorum. Bu nedir diyorum, bu kağıt diyor. Yani yapay zekanın aslında ilerleme formatı tamamen bu şekilde öğreniyor. Bir ağaç yapısında oradaki anahtar kelimeleri ve birçok algoritması var tabii ki. Ama basit anlamıyla anahtar kelimeleri birleştiriyor ve o ürüne ulaşıyor. O yüzden veri, yani veri yutan bir organizma dememiz aslında doğru olur. Bu anlamda.
2: Aynı kara delik gibi böyle bütün verileri
3: evet,
2: yutuyor.
3: Evet. Ve bu verilerle kendini besleyerek çıktılar sunuyor. O yüzden yapay zekalarda yeni bir kanun geldiğinde buna yeterli bir cevap veremiyor. Çünkü elinde yeterli bir data yok. Ya da bazı cevaplarda özellikle dikkat ederseniz bazılarında net verir, demin dediğim gibi dir der, bazılarında olabilir der. Bu tamamen elindeki verinin ne kadar olduğuyla alakalı. Çocuk verileri neden önemli? Çünkü en saf veriler çocuk verileri. Evet, bir yetişkinin de bir verisi tabii ki geliştirme konusunda etkilidir. Ama ifadeler ve insansı özelliklere en yakın, en saf özellik çocuk verisidir.
2: Evet, gerçekten çocuklarımızı bu manada yapay zekadan korumamız gerekiyor. Evet. Yani hani dışarı çıkarmayalım, aman insanlarla iletişime geçmesin, aman zarar gelmesin diye düşünüyoruz. Ama teknolojinin, yani binlerce, milyonlarca insanın olduğu bir ağın içerisine öylece atıveriyoruz çocuğumuzu.
3: Evet, maalesef.
2: Yani bu manada gerçekten de tehlike yaratabiliyor. Bir de size bir şey daha soracağım. Şimdi hem aileler hem gençler hani yapay zekayı kullanıyorum, verilerimi alıyor, ne yapacağım gibisinden düşünebiliyor. Birçok aslında zararından da korunmak istiyor. Peki zararından nasıl korunabilirler? Hani yapmaları gereken şeyler var mı? Örneğin işte bir senaryo yazıyor. O senaryonun çalınıp çalınamayacağı. Ben bugün bir tane senaryo yazdım. İşte yapay zekaya yükledim. Sadece basit bir şey söyledim işte. Noktalama işaretlerini düzelt. Ama sonuçta ben o senaryoyu o yapay zekaya verdim. 2 gün sonra başka bir eyalette, başka bir şehirde veya başka bir ülkede birisi onu aldı, kullandı ve benden önce yayınladı. Şimdi ben buna nasıl hak ihlal edebilirim? Yani işte ben yazdım bunu, benim yazım bu, işte o kadar uğraştım, sadece yazım yanlışını düzelttirmişim. Evet. Hatta belki de yapay zekanın çaldığını düşünmeyeceğiz bile. Burada adli süreç nasıl oluyor?
3: Şimdi burada yapay zeka ile ilgili henüz daha böyle adli ve hukuki kavramlar oturmuş değil. Bir emsal karar yayınlanmadı. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, uluslararası alanda da herhangi bir emsal karar yayınlaması henüz yok. Evet, süren davalar var, belli bir kararlar var ama bunun suçu budur, bu durumda bu yapılmalı gibi yok. Onun sebebi de hala veri. Bir petrol olarak görülüyor. Petrol olarak görüldüğü için şu anda sert önlemler alınmış değil. Ama burada bizim kendi ulusal yapımızda 2024 Haziran ayında 6698 sayılı kanunda yeni bir güncelleme geldi. Çok fazla üstünde durulmadı ama yapay zeka sürecinde bizi de en çok karşılaşacağımız bir kavrama yer verildi. Alenileştirme. 2024 yılındaki güncelleme yapay zeka için yapılmadı ama o tarafa doğru gidiyor. Alenileştirme derken işte sağlık verilerinin ya da kişilerin kendilerinin verdiği, işte kamuoyuna sunduğu, işte bilekliğine taktığı, neydi, kan grubu bilekliğine, işte kan bulunsun bana diye yayınladığı. Bu verileri aleni bir şekilde yayınladığı için bu kişisel verileri kısmında değerlendirilemez, kişi verilerin alenileştirilmiştir ve bu sağlık alanında hangi alan için alenileştirmişse o alan için kullanılabilir kavramı geldi. Biz buradan şunu anlıyoruz, kanun şuna doğru gidecek. Yapay zekada geriye dönük bir silme olayımız olmayacağı için, kendisi öğreneceği için kişi eğer bile isteği kişisel verilerini yayınlamışsa bunun sorumluluğu kişidedir şeklinde bir anlayışa gidilmesi öngörülüyor. Şu anki öngörümüz bu şekilde. Biz bu alanda tabii şunu öneriyoruz. Biz bunu söylüyoruz ama büyük kurumlar da yapay zeka kullanıyor. Herkes yapay zeka kullanıyor. Yani bugün yapay zeka kullanmayın, kesinlikle vermeyin demek bu makineleşme döneminde makine kullanmayın zihniyetiyle aynı şey. Evet. Gelecek yapay zekayı iyi kullanan kişiler olarak nitelendiriliyor. Mutlaka kullanılacak ama kullanılırken güvenilir yapay zeka modülleri ve bunu yaparken de özellikle yapay zekaların ayarlar kısmında, çünkü yapay zekanın illa beni, sen veri verdin de benim o ağaç yapımı genişleteceksin gibi bir kavramı yok. Tamamen burada biz eğer orayı, ağaç yapısını ilerletmek istemiyorsak, ben evet sana veri soruyorum, verdiğim veriyi düzeltmeni istiyorum ama sen o ağaç yapısında benim verimi kullanma şeklinde ayarlar var. Verimi dışarıdaki verilerle eşleştirme ya da dışarıdaki verilerin gelişmesi noktasını kullanma diye. Yani bu güvenilir yapay zeka modüllerinin hepsinde böyle bir ayar var. Mutlaka o ayarı kapatalım. Kendi içimizde dışarıdan sadece veriyi alsın ve veriyi içeri tarafta sadece kullansın ve dışarıyla paylaşmasın.
2: Şimdi peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Örneğin evet. işte yapay zeka aracına girdik. Hı-hı. İşte orada 3 nokta falan evet. oluyor yani evet. ayarlar kısmı oluyor.
3: Ayarlar
2: oraya giriyoruz.
3: Kısmında. Aynen evet. ayarlar kısmında orada birçok alan var. İşte ben webde mi arama yapayım? İşte güvenilir kaynaklarda mı arama yapayım? Sana resim getireyim mi? Şeklinde seçenekler Hı-hı. var. Oradaki seçeneklerin birinde de dışarıyla kullanma şeklinde bir ayar kısmımız da var. O kısımda. Ama bu ayar kısmı olsa dahi bizim tavsiyemiz kişisel veriler, biyometrik veriler ve fikri mülki haklar ve patent hakları olacak şekilde verilerin paylaşımının yapılmaması.
2: Yani ayarlarınızı kapatmayı unutmayın. Evet. Eğer verilerinizin dışarı gitmemesini istiyorsanız işte yapay zekaya danışayım, ondan bilgi alayım ya da kısa bir şekilde işlerimi kolaylaştırsın. Fakat verilerimi çalmasını istiyorsanız bu ayarı mutlaka kapatın. Muhtemelen ilk defa kullanıyorsunuz yapay zeka ve kullanmaya başladıysanız direkt otomatik olarak zaten siz ona onay vermişsiniz olarak başlıyor. Yani eğer bundan rahatsız olacaksanız ki bence olmalısınız. Çünkü her şeyimizi artık ona danışıyoruz. Evet. Her özelimizi anlatıyoruz. Yani günlük hayatta yaşadığımızdan tutun özel hayatımıza kadar her şeyi anlatıyoruz. O yüzden biraz sakıncalı diye düşünüyorum. Bir de şeyi soracağım. Siz demiştiniz yani işte kağıt mesela kağıt da öğretirsek. Örneğin çok bilinmeyen bir şey. Birisi gitti ona mesela örneğin çay bardağı. Evet. Çay bardağı yerine dedi ki bu dedi mesela kağıt. Hı hı. Öyle öğrenecek ama bir kişiden öğrenmiş. Ya sen ona sorduğunda bu bardak değil bu kağıt diyecek.
3: Şöyle bu tabii bizim de 1000 tane datasetten kullanıyoruz ama milyonlarca dataseti tarıyor.
2: Evet.
3: Yani benim bunu bardak değil de kağıt olduğuna inandırabilmem için belki milyar kadar dataseti olması lazım. O yüzden zaten yapay zeka sorduğunuzda bazı konularda olabilir kavramı veriyor. Bazı konularda çünkü yanlış öğrendi. Oralarda kendini düzeltme, işte o ağaç yapısında kendini düzeltme yapıyor. Siz bu değil dediğiniz diyor ki demek ki bu yanlış bir bilgiymiş diyor bu. Çünkü internetten aldığı veriler de doğru değil. Her kaynak doğru evet, bir evet. şekilde yansıtmıyor. Ama o olasılık üzerinden hesaplıyor. İşte %80'in üzerindeyse demek ki bu bilgi doğrudur. %50'nin üzerindeyse doğru olabilir. %50'nin aşağısında bir veri setim varsa bu değildir ya da bilmiyorum şeklinde.
2: Ya vatandaşlar genellikle yapabilir. Düzeltmeye çalışmıyorlar. Evet. Yani soruyor, işte hakaret yağdırıyor. Sen nasıl bilmezsin?
3: Evet.
2: Hani
3: evet.
2: şey gibi düşünmüyorlar aslında. Hani ya bir çocuk, ben onu aslında öğretiyorum.
3: Evet.
2: Yani işte yavaş yavaş öğretiyorum ya da işte verilerimi yükleyerek öğretiyorum diye düşünmüyorlar. Hı-hı. Yanlış bilince başka bir şey söylüyorlar. Hani onu düzeltmeye çalışmıyorlardı aslında.
3: Aynen.
2: O şekilde öyle öğreniyor. Hatta Hı-hı. bir ara bir sosyal medya platformunda yapay zeka küfür ediyordu insanlara.
3: Evet.
2: Yani argo kelimeler falan kullanıyordu. Hı-hı. Öyle bir eğitmişler ki
3: Aynen.
2: sadece onu biliyordu.
3: Aynen.
2: Onu hatta durdurdular artık hani işte Hı-hı. toplumsal artık işte din, dil, ırk gözetmeksizin
3: evet.
2: hakaret yağdırıyordu. Hı hı. Böyle durumlarda bu hukuki süreci nasıl oluyor?
3: Tabii bu hukuki süreçte kişi bu ilgili kurum yapay zeka geliştirirken bu tarz gizlilik ve etik ilkelere doğru hareket etmesi gerekiyor. Siz yapay zeka geliştirdiğinizde bunları zaten veriyorsunuz, vermeniz gerekiyor. Şimdi kurumlarda yapay zekalar kullanılıyor büyük kurumlarda ve bu büyük kurumların içerisindeki yapay zeka baştan öğretiliyor. Şuna kadar öğretiliyor. Biz mesela yazdığımız bir yapay zekada diyoruz ki sen cevapları verirken İstanbul Türkçesi kullanacaksın. İşte cevapları verdiğin kaynağı mutlaka arkasına referans olarak vereceksin. Nasıl eğitildiyse yapay zeka o şekilde cevap veriyor. Yani kendi kendine yapmıyor. Oradaki parçaları birleştiriyor.
2: Burada suçlu yapay zekayı geliştiren kişi mi
3: evet,
2: oluyor?
3: Evet. Geliştiren kişinin oradaki etik ve gizlilik değerlere uygun hareket etmemesiydi. İlk bundan 2 sene önce yapay zeka noktasında işte çeşitli uygulamalar geliştirilmeye başlandığında bazı ülkeler direkt kapattı. Çünkü gizlilik ve etikle ilgili herhangi bir sözleşme, herhangi bir duyuru yayınlamamışlardı. Ondan dolayı kapattılar. Bizim ülkemizde kapatılmadı ama birçok Avrupa ülkesinde kapatıldı. Daha sonra ilgili kurum çeşitli gizlilik önlemleri aldığını duyurdu ve versiyon yükseltmesi yaptıktan sonra kullanıma açıldı. O yüzden bugün bir yapay zeka geliştirmek çok zor bir mesele değil.
2: Evet.
3: Ama onun etik ve hukuki durumlara uygun olarak ilerletilmesi gerçekten çok sıkıntılı bir durum.
2: Yani sonuçta bilemez ki yani, evet. Her şeyi bilemez yani, sonuçta yapay. Peki telefonlar bizi gerçekten dinliyor mu? Konuştuğumuz bir ürünün reklamını hemen, mesela bir ürün hakkında konuşuyoruz normal, evet, ortamda. Evet. Sonra bir anda telefonda, televizyonda falan karşımıza çıkıyor. Biz dinleniyor muyuz?
3: Şimdi dinleniyor muyuz şeklinde değil ama verdiğimiz izinler kapsamında bizim verilerimiz işleniyor şeklinde. Şimdi dinleniyor kısmında direkt aldık ve her telefon dinleniyor, yani bildiğimiz dinleniyor kısmında değil ama biz uygulamaları indirirken uygulama izinleri olarak bize onaylar sunuluyor. Mutlaka biz diyoruz ki uygulama izinlerini kontrol etmelisiniz. Yani sizin indirdiğiniz bir uygulamanın rehberinize erişmesine ihtiyaç var mı? Telefonunuza erişmesine ihtiyaç var mı? İşte arka planda ya konumu çalıştırmasına ihtiyaç var mı? Çok, yani alakasız bir uygulama arka planda konumu kullanmak istiyor. Çünkü işte ona göre reklam çıkartacak. İşte sen yurt dışındaysan o taraftaki reklamı çıkaracak vesaire. O yüzden orada indirdiğimiz izinler doğrultusunda evet izleme yapılıyor. Ve buna uygun olarak da önümüze reklam uygulamaları gelebiliyor. Ama tamamen bizim elimizde uygulamalar indirirken mutlaka o kısımları kontrol etmemiz gerekiyor. Ama onun dışında izinsiz bir dinleme
2: mahremiyet
3: yapılmıyor.
2: Mahremiyet ihlali oluşturuyor mu bu?
3: Yani tabii ki mahremiyet ihlali oluşturuyor ama biz bunu hukuki olarak işte bu bir mahremiyet ihlalidir dediğimizde zaten bizim izin verdiğimiz bir durum. Yani aynen, ben orada zaten benim konumumu kullanmasına izin vermişim. Ses görüntüye, fotoğraflarıma, rehberime erişmesine izin vermişim. İşte bir uygulama var. Çok bilindik bir uygulama. Beni rehberimde nasıl kaydetti? Şimdi beni rehberimde nasıl kaydettiği görebilmem için başkalarının rehberini de sisteme yüklemesi lazım.
2: Evet.
3: Ben giriş yapıyorum ve diyorum ki tüm rehberimi sisteme kaydet. Tüm rehberimi zaten sisteme kaydet dediğimde siz girdiğinizde sizi nasıl kaydettiğimi veri tabanından çok rahat görebilecek. Yani bu bir teknoloji değil. Aslında bu veriyi topluyorum, sana istediğim veriyi gösteriyorum. Arka planda benim verimi almış değil, karşı taraf, yani veri verilmiş. Veri verildiği için o tarafta kullanılmış aslında.
2: Evet, gerçekten öyle. Yani ya işte beni nasıl kaydetmişler, nasıl yazmışlar, böyle mi kaydetmişler? Halbuki seni kaydeden kişi de o uygulamayı kullanıyor. Öyle, doğru, öğreniyorsun yani. Hani uygulamayı kullanan kişilere bakarsan aslında bulabilirsin. Evet. Peki, sosyal medyada çok popüler olan o eğlenceli yüz değiştirme, işte face-up'lar, yaşlandırma filtreleri aslında bizim yüz biyometrimizi böyle kopyalıyor mu, topluyor mu verilerimizi?
3: Tabii ki. Bizim en çok şikayetçi olduğumuz konu zaten bu tarz uygulamaların yaygınlaşması ve bu tarz uygulamalarda özellikle çocukların yüzlerinin kullanılıyor olması. 6698 sayılı kanunla biyometrik veri kavramı net olarak ifade edilmiş ve kurumlarda işe girişte bile biyometrik veriyle bir yüz tanıma sistemiyle işe girişin yasaklandığı bir dönemdeyiz. Şu dönemde hatta kurul sitesinde şu şekilde ifade ediyor: siz biyometrik bir veriyle giriş yapmak isterseniz kuruma, yüz tanıma sistemi, o kurumun nükleer santral falan olması lazım ki, yani çok sıkıntılı bir yer olması lazım ki benim net olarak giren kişiyi bilmem lazım, o zaman kullanabilirsin. Onun dışında işe girişte de sen yüz tanıma sistemi, işte parmak izi gibi kullanamazsın dedi ve birçok kurum bunu kartlı sisteme dönüştürdü. Yani bizim içerideki işleyen yasamız buyken biz sosyal medyada bir uygulamayla birlikte işte 50 yıl sonra nasıl görüneceğim diye biyometrik verimizi işlettik. Bundan çok değil, sadece bir 10 ay öncesine gittiğimizde şu an aktif olarak çok yoğun kullanılan yapay zekalarda fotoğraf oluşturma özelliği bu kadar iyi değildi. Temel sebebi arka planda yeterli veri yoktu. İnternetteki kadar veri vardı ve oluştururken bazen farklı dilde yazılar ekliyordu. Hep görsellerdeki yüz ifadeleri aynıydı. Çünkü tanıdığı bir yüz ifadesi vardı. Ama bugün o resimleri oluşturduğunuzda çok net, yani kişiyi direkt alarak istediği bir şekilde getirebilecek yapıda. Bunun olmasının temeli yapay zeka kendini geliştirdiği için değil, yapay zeka yeteri kadar veriye doyduğu için burada, evet, geliştirmeye devam ediyor ve biz bu tarz böyle uygulamaları güvenli bulmuyoruz. Evet, yapılmıyor mu? Yapılıyor. İşte bir öğretmenimiz vardı, sosyal medyada da çıkmıştı, işte öğrencilerine hangi mesleği olmak istediklerini sorup o şekilde onlara giydirmiş bir şekilde. Mesela bu tarz uygulamalar çok güzel uygulamalar. Bunu yaparken dediğimiz gibi dışarıyla verimi paylaşmayacak şekilde yapılabilir ya da bana işte kafası olmayacak şekilde bir polis üniforması ver şeklinde deyip öğrencinin de fotoğrafını oraya yapıştırılması da aynı şeyi verecektir. Bu konuda aslında en önemli kısım farkındalık. Yani veriyoruz ama bu nereye gidiyor yani? Evet. Normalde ben yolda yürürken birinin çocuğunun fotoğrafını çekip bak 50 yıl sonra çocuğun bu şekilde görünecek desem belki beni karakola götürecek. Evet. Ama açıp hiç güvenilir olup olmadığını ya bilmediğimiz bir uygulamada ben çocuğumun fotoğrafını yüklüyorum ya da kendimin fotoğrafını yüklüyorum ve 50 yıl sonraki halimi getirdiğini düşünüyorum o tarafta. Tüm biyometrik verilerimi de karşı tarafa vermiş oluyorum.
2: Ya bir de bu biyometrik veriler o kadar sakıncalı ki yani hani çok böyle kötü görüntüler oluşturabiliyorlar. Tabii. O yüzün onda olması yeterli ve dediğiniz gibi bundan 10 ay önce bir akım başlattılar. İşte yanıma birini koy, işte şöyle sarılma efektleri gibisinden bir akım başlattılar ve artık herkes yani gencinden yaşlısına herkes artık yapay zekayı kullanmaya başladı. İşte yanına birinin fotoğrafını koyuyor, kendi üstünü değiştiriyor. Böyle farklı farklı yerlere kendini ışınlıyor o yapay zeka görseliyle oluşturduğunda. Böylelikle aslında birçok veri alıyor, yüklüyor. Artık şey oluyor biraz daha hani hala yüzü değiştiriyor. Hatta şey yazıyorlar genelde işte promptunu yazarken yüzümü değiştirmeden yap.
3: Evet. Artık o beceriye ulaşmış durumda. Çünkü o kadar fazla veri yüklemesi oldu ki bilinçsiz bir şekilde veri yüklemesi bu tabii onun kat be kat kendini geliştirmesine sebebiyet verdi. Yoksa teknoloji ilerlemedi. Aynı algoritma, aynı yapı. Ama veri çok fazla.
2: Gerçekten öyle. Çok sakıncalı. Peki şunu da soracağım. Sosyal medyada bazı influencerlar bunu böyle bağıra bağıra söylüyor. İşte aman dikkat. Yapay zekaya işte sorduğunuz sorular, konuştuğunuz konuşmalar davada delil olarak kullanılabilir. Aman dikkat edin gibisinden söylemler var. Birkaç kişi de daha bunu gördüm, duydum. Peki bu doğru mu? Yani yapay zekaya verdiğimiz veriler bir dava sürecinde işte delil olarak kullanılabilir mi? Örneğin işte bir insan nasıl gömülür gibisinden bir soru sormuş ya da işte bir ölüm planlamış. Bu delil olarak kullanılabilir mi?
3: Şimdi aslında bunu iki farklı yapıda anlatabilirim. Birincisi kurum özelinde oluşturulmuş. Bir siteye girdiğinizde asistanlar, onlar da artık yapay zekayla, işte telefonumuzda herhangi bir uygulamaya girdiğimizde oradaki asistanlar, bunlar genelde kurum içerisinde oluşturulmuş yapay zekalar olduğu için zaten ilk sözcüğü yazdığınızda büyük ihtimal işte gizliliğin olduğunu, 6698 sayılı kanunla bu süreçlerin takip edildiğini vesaire söyleyerek bunların kayıt altına alındığını ifade ederler. Bunlar oluşabilecek durumlarda evet davalarda kullanılabiliyor. Normal yaşama geldiğimizde siz bir yapay zeka portalında yaptığınız sohbetler kaydedilebiliyor. Yan pencereden görebiliyorsunuz sohbetlerin geçmişini. Ama bunu silebilirsiniz. Eğer bu tarafta silerseniz o veriye ulaşım mümkün değil. Çünkü bunlar ülkemizde olan yapılar değil ve bunların sunucuları yurt dışında. O yüzden ulaşım mümkün değil. Bu tarz durumlarda sohbetin mevcut olduğu bir durum mevcutsa evet, ama onun da davada kullanılmayacağı ile ilgili henüz bir karar yok ya da bu yönde yapılmış bir çalışma yok. O bir hala biz WhatsApp görüşmelerinin davada konu edilip edilmeyeceği ile ilgili görüşüyoruz. Çünkü WhatsApp görüşmeleri de uçtan uça şifrelenmiş şekilde ve siz ekran görüntüsü aldığınızda onun davaya sunduğunuzda direkt kanıt olarak yapılmıyor. Yani acaba gizlilik ihlali mi var bu tarafta ya da elde edilen, mesela bizlere şu şekilde geliyor, elde edilen görüntüler gerçek konuşmalar mı? Bunlar ekran görüntüsüyle oynanmış mı? Yani daha bu aşamadayken yapay zeka evet davada konu edilir, buradan yaptığınız sorumludur gibi bir söylem söyleyemeyiz. Ama kurumlarla ilgili olan o asistan meselesinde mutlaka kayıt altına alınıyordur ve onlar olumsuz bir durum olduğunda sunuluyordur. Onlar bir kanıt.
2: Peki mesela şey oluyor ya, örneğin işte büyük bir olay olduğunda telefon mesela incelemeye götürüyor, telefon kontrol ediliyor. Orada mesela yapay zeka verileri de bakılıyor mu? Hani işte mesajların, aramaların, şunlara bunlara bakılıyor ya örneğin telefonda.
3: Yani şu anda aktif olarak böyle bir örnekleme durumu yok açıkçası. Çünkü şu an yani yapay zeka biraz arama motoru mantığında kullanıldığı için o kısma bir de yapay zekaya bakılsın gibi bir kavram o kısımda yok. Çünkü onunla ilgili daha oturmuş bir hukuki yaptırım yok. O yüzden öyle bir durum söz konusu daha değil. Peki. Özellikle söylenilirse o kısımda araştırma yapılabilir.
2: Anladım. Peki şimdi şöyle bir şey de var. Yapay zeka sadece biyometrimizi, verimizi almıyor. Aynı zamanda sesimizi de taklit ediyor. Yani siz ona bir ses verisi yüklediğinizde o sesin aynısını taklit edip başka cümleler kullanabiliyor. Peki bu taklitler, dolandırıcılığa karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Örneğin işte ailemizden, annemizin, babamızın veya çocuğumuzun sesini taklit ederek bizi arayabiliyorlar veya bir yakınımızın. Bunun için aileler böyle kendi içerisinde bir aile paralosu, aile şifresi gibi bir şey oluşturmalı mı güvenlik açısından?
3: Ya bu tarz durumlarla karşılaşıldığında öncelikle bir sakin olunmasını, yani en böyle sıkıntı yaşadığımız konu sakin olunamaması, mahremiyet konusunda da ve bu ses taklit konusunda da kişinin o olup olmadığının mutlaka teyit edilmesi gerekiyor. İşte kişiyi tekrar arayıp oradan ya da yapay zekada ses oluştururken bazı noktalarda fark ediliyor. İşte vurgularda fark ediliyor ve yapay zeka konuşurken çok fazla duraksamaz.
2: Ama artık bazı uygulamalar nefes alabiliyor gerçekten. Hani nefes sesini bile taklit etmeye başlamış. Hani ister istemez yani nefes alıyor. Bu kesin insan, yapay zeka değildir, işte robotiklik yok diyorsun. Çünkü aynı biyometrik verilerimizi yüklediğimiz gibi şu an sesle çok fazla yüklemeye başladık. Çok fazla veri akışı olduğu için artık o robotikleşmeyi de geçti yani. Hatta bazı paralı sürümlerinde o robotikleşme olmadan sanki gerçekten karşında bir insan varmış, insan konuşuyormuş gibi bütün özelliklerini taklit ederek konuşabiliyor.
3: Bunu engelleyemeyiz maalesef. Yani bu sadece yapay zeka değil. Bundan önce de ses ve görüntü sistemleriyle benzer dolandırıcılıklar yapılıyordu. Mahremiyet konusunda benzer uygulamalarla aynı mahremiyet aşımları yapılıyordu. Bu zamanla oluşabilecek durum. Ama dediğim gibi sakin olup öncelikle kişinin gerçekten doğru kişi olup olmadığının kontrolünün yapılması, işte konuşuyorken aynı anda mesaj atıp oradan bir soru sorabilirsiniz ya da kapatıp telefonu tekrar arayabilirsiniz. Bir yerde mutlaka o kısım anlaşılacaktır. Eğer böyle bir şüpheniz varsa da hemen bir savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmanızı biz öneriyoruz.
2: Evet, gerçekten çok sıkıcalı. Evet. Peki bulunabiliyor mu bir işte numaradan biri aradığında böyle onun işte nerede olduğu tamamen bulunabiliyor mu, yoksa artık bunun için de ayrı şeyler geliştirdiler mi?
3: Yok, bulunabiliyor. Orada isterse yani anında bulabilir. Çünkü alınan hat belli, konum belli. Önceden filmlerde şey vardı, 30 saniye konuştuğun bir
2: evet,
3: konum
2: evet, belli. Biraz daha.
3: Hayır, daha artık daha hızlı bir şekilde bulunabiliyor burada. Ama tabii burada da şöyle bir risk var. Eğer dolandırıcılık üzerindeyse zaten onlar genelde tek kullanımlık numaralar kullanıyor ya da kullanılan numara eğer ortaya çıktıysa belli bir süre sonra o numara kapatılıyor. Ama onda dahi konum bilgisine ulaşılıp nerede olduğu tespit edilebiliyor. ETS kayıtlarında.
2: Yani mutlaka bir hukuki sürece başvurun. Yani böyle bir dolandırılma ya da böyle bir şeye kalkışıyorsa işte telefondan arayıp ya işte bana şu kadar para gönder kızım, benim paraya ihtiyacım var diyorsa o anneniz babanız olmayabilir. Aman dikkat diyelim. Peki birçok insanın, çocuğum sadece anını paylaşıyor, işte yaşını biliyorlar, işte adını biliyorlar diye düşünüyor yapay zekaya veri yüklerken. Fakat yapay zeka için bu veriler neden bir yetişkininkinden daha hassas? Çünkü şöyle, şu anda işte bir çocuk onu oyun oynamak için kullanıyor, işte işlem yapmak için kullanıyor, adını soyadınız, işte benim adım ne diyor ya da yaşım kaç diyor, o şekilde kullanıyor belli yaştaki küçük çocuklar. Bu neden daha tehlikeli şu anda?
3: Çünkü çocuk verisi en saf veri, duyguları ifade edebileceğimiz, net sonuçlar alabileceğimiz en saf veri. Bir yetişkine aynı reklamı ya da aynı yapıyı sunduğumuzda vereceği tepki doğru olmayabilir. Bizi hani kandırıyor olabilir, duygusal değişiklik yapabiliyor olabilir ama çocuk nettir. Örneğin bir görsel koyduğunda, eğer o görsele, korkutucu bir görsele uzun miktar baktığında ve bu bir çocuksa, şunu diyebiliyoruz: bu çocuk korktu bu görselden. Ama yetişkin için aynı şeyi ifade edemiyoruz. O yüzden çocuk verisi bizim için en saf veri. Yapay zeka için de en saf veri. Sadece ben işte adını biliyor, yaşını biliyor, hiçbir şeyini bilmeyecek. Yani bugün yolda dediğim gibi gezerken de biz soruyor muyuz yani yaşı, adı, bu yaşı işte niye soruyor deriz. Ama yapay zeka tanımaya çalışıyor, hareketlerini izliyor. Diyor ki bana bu konularda devamlı soru soruyor. Demek ki bu konularda eksiklik var ya da bununla ilgili reklama ihtiyacı var. Bir süre sonra onu tanımaya başlıyor. Ne kadar ben sorduğunuzda mesela kişisel verileri alıyor musun, kullanıyor musun dediğinizde hayır diyor. Ama siz kendi kişisel verinizle ilgili bir veri sunduğunuzda bunu biliyor musun, evet, dediğinizde biliyorum diyor.
2: Evet, daha önce de bunu konuşmuştuk aslında, evet, işte sen şöyle tepki vermiştin, şöyle yapsan daha iyi olur şeklinde.
3: Aynen. Yani çocuk yönlendirmesi daha kolaydır erişkine göre. O yüzden yapay zeka en iyi testlerini çocuk verisiyle yapabilir. O yüzden mümkün olduğunca ebeveyn kontrolünde belirli, bugün 1000'e aşkın yapay zeka portalı var. Her biri belki bazı alanlarda, özellikle eğitim alanında özelleşmiş yapay zekalar var. Biz bunları çok öneriyoruz. Yani evet, çocuklarımız kullansın ama genele yaygın okullar, ayarları yapılmadan rastgele kullanımları kesinlikle önermiyoruz.
2: Peki bu okulların, kursların kullandığı eğitim platformları hangi verileri topluyor? Ebeveynler bu sözleşmeleri onaylarken nelere dikkat etmediler?
3: Şimdi eğitim portallarında birçok veri toplanabiliyor. Tabii kişisel veri toplamada mutlaka dikkat ediyorlardır çünkü aralarındaki gizlilik sözleşmesi var. Ama size bir materyalle ilgili, kullanılacak materyalle ilgili bir açık rıza formu mutlaka okula ilk başladığında imzalatılır. Burada çocuğunuzun hangi verisini kullanmasına izin vereceğinize kadar siz orada yapabilirsiniz. Ya sosyal medyada benim çocuğumun fotoğrafı paylaşılsın, paylaşılmasın. Bugün KVKK'nın Instagram'ına, Instagram adresine giriş yaptığınızda bazı fotoğraflarda bazı kişilerin yüzlerinde blurlama görürsünüz. Bunun temel nedeni o kişilerin fotoğraflara izin vermeyişi. Aslında biraz örnek olmak için kurulda bu şekilde fotoğraflar yayınlıyor. Yani oradaki kontrol tamamen sizde. İyi bir şekilde okumanız lazım. Verilerin maskelenmesi, anonimleştirilmesi ve aktarım konularında nelere dikkat edildi? Yani bir eğitim materyalinde sağlık verisinin olmasına gerek yok. Hangi verilerin orada aktarılacağı mutlaka yazıyordur. Hangi veriler aktarılacak, neden aktarılacak, bunların da mutlaka sorgulanması lazım. Gelecekteki çocuğun o dijital kimliğinin oluşmasına sıkıntı olmaması için.
2: Bu arada blurlama demişken şu konuya da değinmek istiyorum. Bir adli bilişim uzmanı olarak size şunu sormak istiyorum. Örneğin birisi benim fotoğrafımı bir yerde kullandı. Örneğin işte yanına bir fotoğrafta kullandı. Evet. Ben bunu dava edebilir miyim? Sonuçta izinsiz bir şekilde benim fotoğrafımı kullanıyor ama bunu yapay zeka aracılığıyla elde ediyor. Yani işte bir tane fotoğrafımı yüklüyor. Onu şu şekilde şey yap, şöyle yap, işte yanıma koy, sağıma koy, soluma koy şeklinde promptlar yazdırıp bir görsel oluşturuyor. Bunda hani suç duyurusunda bulunabilir miyim yaptıran kişiye?
3: Tabii ki bu çok ağır bir suç. Başta onu söylememiz gerekiyor. Şu an belki çocuklar ve gençler arasında komiklik olsun ve eğlence olsun diye bu tarz yapılar yapılabiliyor. Ama bu çok büyük bir suç. Başta kişinin fotoğrafının izinsiz bu şekilde işlenmesi, hem ceza kanunu kısmında hem kişisel veri koruma kanunu kısmında çok büyük bir suç teşkil ediyor. Bu tarz bir şeyle karşılaştığımızda kişiyle iletişime geçmeden her zaman dediğimiz gibi sakin kalarak savcılığa bir suç duyurusunda bulunmamız, o resmin yayınlandığı platformu ve onun adresini savcılığa bildirerek BTK tarafından erişim engelinin getirilmesi gerekiyor. Başlangıcımız bu şekilde olmalı. Zaten savcılığa ulaştığı için bu kamu davasına dönecek ve kamu davası sürecinde de ağır yaptırımlar olacak ama bu yurt içi. Geçen haftalarda bir haber okumuştum. Bir doktorumuzun sosyal medyada videoları var. Normal anlatım yaptı ve burada yapay zekaya yüklüyorlar. Yapay zekada dilini değiştiriyorlar. İngilizce, işte Fransızca ve farklı ülkelerde bunun adına dolandırıcılık yapılıyor. Ve bunu şikayet ettiğinde de yurt dışı olduğu için yurt dışına erişim engeli getirilme kısmında yapamadığımız için, bu yeterli olamadığı için oralarda ek bir işlem yapılamıyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani bu yaptığımız şeyler biraz daha ulusal alanda kalan, eğer yurt dışı kaynaklı varsa oralara daha çok bu arama platformu ve o ilgili platforma yazıp, mutlaka yazıp bunun bir istismar şeklinde olduğu, verinin kullanıldığını yazıldığında bu tarz platformlar çok hızlı bir şekilde dönüş yapıp ilgili içeriği kaldırabiliyor. Birçok kişi bunu bilmiyor ama o tarafta bildiri yaptığınızda anında önlem alabiliyor. Belki BTK'dan daha hızlı bir önlem alabiliyor. Evet. Orada da çözümü o şekilde ilerletmek gerekiyor.
2: Ya şöyle, yani mahremiyeti çok ihlal ediyor. Müstehcen böyle içerikler üretiyorlar. Evet. Kötü fotoğraflar oluşturuyorlar. Bunları paylaşıyorlar. Hı-hı. Siz o işte hangi platformda gördüysen o platforma bir yazı yazıp, ya işte bu benim fotoğrafım bu şekilde kullanılıyor. Doğru. Kesinlikle ben değilimdir gibi bir yazı, hı-hı, yazdığınızda zaten sizden şey istiyor. Kendi fotoğrafınız, kendinizin olduğunu, hı-hı, kanıtlayın şeklinde yazılar yazıyor. Bunu kanıtlayıp gönderdiğinizde o fotoğrafın silmesini sağlayacaktır. Aman, hı-hı, işte ne yapacağım, işte bir şey de yapılamıyor.

0: şu an zaten yapay zekanın dediğimiz gibi en büyük sorunu etik. Yani etik kurallar oluşturulmadıkça belki 1-2 yıl daha bu süreç bu şekilde devam edecek ve en büyük alanı çocuklar ve gençler, çünkü manipülasyona en açık, en tedirgin olacak, en korkacak kitle ve en saf veri dediğimiz kısım orası. Bu tarz durumlarda mutlaka ebeveynlerin, işte okullarda öğretmenlerin mutlaka çocukların davranışlarını, orada ilerleyişlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Yani biz bu süreci sadece farkındalık, bilinçli ve böyle bir olay geldiğinde nasıl ilerleyebiliriz'i bilerek yapabiliriz ve güvenli ortamlarda kullanımı sağlayarak yapabiliriz. Şu an deepfake teknolojisi evet kötüye gidiyor. Yani bu kısımda artı 18 resimler, mahremiyet ihlalleri, burada çocukların bu alanda tehdit edilmesi unsurları gerçekten çok fazla. İşte oyunların içerisine yerleştirilen reklamlarda da bu unsurlar üremeye başladı. Dediğimiz gibi burada tamamen ebeveyn kontrolü gerekiyor. Bizde de ulusal kısımda kesinlikle bir sınır getirilecektir. Ama bu önce uluslararası alanda olmalı. Şu anda da uluslararası alanda çok hızlı ilerlemiyor bu süreç. Dediğimiz gibi veri bir petrol kaynağı olduğu için aslında bu istenen bir davranış. O yüzden çok net kurallar gelmiyor. Çocuk mahremiyeti ve yapay zeka ile alakalı evet birkaç bildiri yayınlandı ama bizi tatmin edecek şekilde değil. Onlar yayınlandıktan sonra ulusal alanda da çok hızlı bir şekilde yapılacağını ben düşünüyorum.
1: Evet. Peki gençler şu anda çok fazla işte oyun platformlarında, sohbet platformlarında vakit geçiriyorlar. Yapay zeka üzerinden de çok fazla aslında manipülasyona maruz kalıyorlar. Yani ne tür manipülasyonlara maruz kalabiliyorlar ya da böyle bir manipülasyona karşılaştıklarında gençler ne yapmaları gerekiyor?
0: Şimdi orada aslında yapay zeka karakteri ve yapıyı çocuk ve gençlerde çok net bir şekilde çıkartabiliyor. Yani dediğim gibi kişinin korkutucu bir görsele baktığı saniyeyle onun ne kadar korktuğunu analiz edebiliyor. Bu çocuk ve genç seviyesinde olan kısım için söylüyorum. Ve ekrana bakma süresi, ekrana baktığında nerelere ne kadar tıkladığının bildirisi, bunların hepsi arka planda ona gelecek reklam, işte reklamın geleceği yönü bile etkiliyor. Göz hizası işte devamlı imleciyle bu kısma basıyor. Demek ki sağ kısma reklam yerleştirsem daha çok dikkatini çekecektir. Şu renkler daha çok bakıyor. Bu renklerle ilgili bir reklam içeriği koyarsam daha hızlı yapacaktır şeklinde. Bu tarz manipülasyonlara sebebiyet verebiliyor. Ya da burada duygu yönetimlerini yapıp yönlendirme yapabiliyor. Sen şu davranışı yapsan çok daha iyi olacaktır. Senin için daha iyi olacak. Yani bu artık biraz kontrol mekanizmasının da aşması anlamına geliyor. Yurt dışında bir örnek vardı. Bir ilacı tavsiye etti ve o ilacı içen kişi vefat etti. Çünkü hasta öyküsü bilmeden sadece oradaki verileri işte datalarıyla eşleştirdi ve öyle bir sonuç çıkardı. Tabii bu yetişkin bunu yapabiliyorken çocuğa neler yapılabileceği
1: Tabii ki çocuk zaten çok saf. Yani
0: aynen.
1: ne söylesen ona inanır. Yani sorgulamaz belki de. Evet, şu anki yeni nesil gençler biraz daha sorgulayıcı. Ya gerçekten öyle mi acaba diye sorguluyorlar ama bunu bilmeyen ve gerçekten inanacak. Ya kesinlikle doğru söylüyordur. Kesinlikle o şekilde ilerlemeyeyim diyen, her dediği şeye inanan, her dediği şeyi yapan, yani yapay zekaya tamamen bağımlı olan insanlar var şu anda.
0: Tabii ki yani anne babasıyla yaşadığı problemi yapay zekaya aktarıp ben annem mi haklı ben mi haklıyım şeklinde soran çocuklarımız var. Bu kesinlikle büyük bir manipülasyon. Burada kesinlikle ebeveynlerin çok çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuktaki değişimin farkında olup İşte kullandığı platformlar, telefonlar, buralarda nerelere girip dediğimiz gibi sohbet geçmişine bakılıp, yani bir çocuk belki o tarafta sohbet geçmişini silme şeyini yapamayabilir. O kısımlarda mutlaka kontrol ya da kullanacaksan evet şu platform güvenilir bir platform ve bunu kullanmalısın şeklinde. Aslında çocuğu da yönlendirmek gerekiyor. Çocuğu da bilinçlendirmek gerekiyor ki oradaki çocuk da kendi mahremiyetine ve verilerinin farkına varabilsin.
1: Sizce yapay zeka kullanmanın bir yaşı olmalı mı? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

0: Şimdi yapay zekanı kullanmanın bir yaşı olmamalı. Ama yapay zekaların özelleştirilmesi taraftarıyım. Konu özelliği, yani genel olarak değil de bir eğitim platformuysa, bir İngilizce öğrenmesi o konuda. Zaten şu anda çoğu yapay zeka bu alanda gelişimini sağlıyor. İşte sadece dil öğrenme noktasında, işte sadece sağlık alanında, sadece bilgisayar bilimleri alanında, ama bunun biraz daha çocuklar açısından olan kısmına gelmeli. Çok güzel yapay zeka portalları var, çocukları eğitici, kendilerini geliştirici şekilde. Ama genel geçer böyle duyulan, a şunu yükle, şunu yapıyormuş tarzında, anonim, kimden, hangi platformdan geldiği belli olmayan ya da gizlilik önlemleri alınmamış platformların mutlaka yaş sınırlarının getirilmesi taraftarıyım o kısımda.
1: Ya çünkü şöyle, bir çocuk küçük yaşlarda mesela yapay zekaya veriler yüklüyor,
0: Evet.
1: yüklüyor, yüklüyor, öğretiyor. Genç çağına geldiğinde biraz daha akılvari olduğunda hani rızası dışında oluşturulan bir dijital kimlik var şimdi orada. Onu da yapay zeka eğitmek için kullanıyor.
0: Evet.
1: Bunu geri sildiremiyor da, değil mi? Yani yanlış
0: Hayır.
1: bilmiyorum. Ya
0: Hayır.
1: çünkü şöyle mesela işte 10 yaşındaki çocuk verileri kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Orada bir dijital kimlik oluşturuyor. Bu dijital kimlik de aynı bir sabıka kaydı gibi
0: Doğru.
1: aslında. Yani siz nasıl işte bir psikoloğa gidiyorsunuz, kırmızı reçeteli ilaçlar alıyorsunuz ve bu sizin aynı şekilde böyle sicilinize, şeyinize işleniyorsa, her yerde bu karşınıza çıkıyorsa, aynı şekilde burada dijital bir kimlik oluşturuluyor. Bu da aslında karşınıza çıkabilir ilerleyen zamanlarda.
0: Evet. Tabii ki bizim en büyük tedirginliğimiz bu. Sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de bir sabıka kaydı niteliğinde yapay zeka verilerinin kullanılması. Ama en büyük tedirginliğimiz o kısma gelene kadar şu anda yapılan çalışmalar neticesinde yapay zeka ile ilgili fiziksel bir zarar görülmesi. Bu da şundan ötürü işte kişi komiklik olsun diye arkadaşının fotoğrafıyla çeşitli yapay zekada kullanım gerçleştiriyor ve bunun suç olduğunu bilmiyor ve bu suç olduğunda da kendi sabıkasını zaten işlenmiş oluyor ve birçok çocuğumuz aslında buradan mağdur oluyor. Fotoğraf çekiyor, onu işliyor komiklik olsun diye ya da onunla ilgili veriler yapıyor ya da sosyal medyada herkese açık bir şekilde işte o sosyal medya platformlarına küfür ettiriyor. Bunlar kişilik haklarına girmiş oluyor. Bunların hiçbirinin farkında değiller ve bunlar ileride onlara dediğiniz gibi dijital kimlik olacak. Çünkü şu anda yapay zeka dediğimiz gibi yapay zeka bir veriyi vereyim ve oradan veriyi sileyim yapısı değil. Bir ağaç yapısı ve oradaki anahtar kelimelerle öğrenerek aşağı doğru gidiyor. O yüzden siz o ağacın bir ağaç yapısında ben gövdeden şu kısmı sileyim, şu kısmı da bir baltayla alayım gibi bir kontrol yapamazsınız. Sadece ilerleyen zamanlarda şu olabilir, işte ulusal alanda oluşturulmuş yapay zeka portalları ve onun sunucuları Türkiye'de olur, daha kontrol edilebilir seviye olur. O kısımda daha kontrollü ilerleyecektir.
1: Ya aynı zamanda şöyle bir şey var. Dijital bir ayak izi bırakıyor bu
0: Evet.
1: verdiğimiz veriler. Bu gelecekte sizce gençlerin böyle iş hayatını, okul hayatını etkiler düzeye gelir mi?
0: Tabii ki yani şu an yapılan hatalar, veriler gelecekte belki onların veri kaynaklarının sızmasına sebep olacak ya da veri kaynakları bu tarafta açıklamasına sebebiyet verecek. Orada büyük bir sıkıntı olacak. Çünkü şu anda da bir iş yerine girdiğinizde sosyal medya araştırmaları yapılıyor. Ama sosyal medya araştırmaları nasıl yapılıyor? İşte sosyal medyaları bulunarak sosyal medyalar üzerinden herhangi bir suç unsuru içeren veriler paylaşımı var mı şeklinde bakılıyor. Ama ilerleyen zamanlarda yapay zeka bu alanda da kendi geliştirip kişiyle alakalı hiç bilmediğimiz yerde çocukluğunda oluşturmuş olduğu bir yapı ya da çocukluğunda görüşü odur çocukluğunda ve oraya bir yazı bırakmıştır. Yapay zeka ilerleyen zamanda bunların hepsinin çok hızlı bir şekilde çıktılarını verecek ve bu da ister istemez yani geleceğe yönelik büyük sıkıntılardan biri olacak,
1: Ya buna
0: sildirilemediği
1: değinmişken şunu da söylemek istiyorum.
0: için.
1: Aslında çok gündem. Şimdi bazı gençler böyle panel denilen uygulama adı altında insanların aslında böyle işte TC kimlik numarası, normal telefon numarası, ailevi bilgilerine falan ulaşabiliyor. Bu bir suç mudur? Yani birisi mesela bizim işte TC'mize, işte kimlik bilgilerimize ya da ailemize dair belli numaralara, belli kimliklere ulaştığında ve bize bunu ya işte bak şöyle ben biliyorum şeklinde size bunu attığında siz suç duyurusunda bulunabilir misiniz?
0: Tabii ki bu zaten 6698 sayılı kanuna göre büyük bir suç. Ama nasıl buluyorlar, nereden buluyorlar dememiz çok hani böyle şaşırtan bir ifade olmamalı. Çünkü çok rahat bir şekilde bulabilirler. Bugün telefon numaralarımızda da bilmediğimiz bir yerden telefon numaraları gelebiliyor rahat bir şekilde. Ama bunları önleyici artık daha fazla önlemler alınmaya başladı. Ben özellikle telefon numaraları ile ilgili bir buradan belki bilinmeyen bir konudur. Onu da vermiş olayım. İleti yönetim sistemi dediğimiz 2019 yılında yayınlanan bir sistem var. Özellikle reklam ve aramalar kısmında biz kendi kontrolümüzü sağlayabiliyoruz. Devlet bize bunu bu imkan verdi. Kurumlar olarak kime reklam ya da kime arama yapacağımızla ilgili kişi listesini izinle tabii. Bir mağazaya gittiğinizde sizden telefonunuza kod geldi alabilir miyim dediğindeki kod aslında sizi ileti yönetim sistemine kaydettirmek için aldığı kod. Siz vatandaşlık ileti yönetim sistemi İYS vatandaşlığa girdiğinizde mail adresiniz ya da telefon numaranızı giriş yaptığınızda sizin hangi kurumlarda telefon numaranızın ya da mail adresinizin kayıtlı olduğu arama ve SMS'e izin verip vermediğinizin listesinin tamamı orada mevcut. Siz buradan yani bu numara beni aramasın diyebilirsiniz. Onun dışında bu listede kayıtlı olmayan biri size arama, işte mesajla bildiri gerçekleştiriyorsa İYS'nin şikayet portalı var. Çok hızlı bir şekilde dönüş yapılıyor ve ilgili kurumlara çok yüksek bir ceza kesimi yapılabiliyor. Bu kişi benim iznim olmadan bana reklam mesajı gönderiyor. Özellikle çocuk ve genç kısımda hiç alakaları olmayan reklam mesajları gelebiliyor. Bu numaraları buradan engelleyebilirsiniz. Ya da özellikle çocukların hangi sitelere kayıt olduğu ile ilgili, çünkü sitelere kayıt olduğunuzda da ileti yönetim sistemine izin vermiş oluyorsunuz. Oradan tespit edebilirsiniz. Özellikle bu bahis süreçlerinde.
1: Evet, yanlışlıkla bir reklamı bile sıklayınca
0: Onları oradan görebilirsiniz ve bunlar davalara da konuluyor. İYS'de eğer telefon numaranız kayıtlıysa, siz bu tarafta işte bir bahis tarafında kayıtlıysa sizin bahis oynadığınızı göstergedir bu. O yüzden mutlaka kişilerin kendi çocuklarına ait bir mail adresleri ya da telefonları varsa da mutlaka ileti yönetim sisteminden İYS vatandaşlıktan mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor o kısımda. Onun dışında yani alabileceğimiz aslında kontrolleri konuşmamız gerekiyor. Çocuklarımız ve kendimiz için işte bu verilerimizin çalındığı ya da verilerimizin dışarıya çıktığı durumlarda, kullanıldığı durumlarda yine E-Devlet üzerinden üzerime şirket açılamasın, üzerime şirket açılırsa yetkili ortak olunamasın ayarı var. Bunu da mutlaka tüm aile bireyleri için kapatalım. Her gittiğimiz eğitimde bunu mutlaka söylüyoruz. Çünkü verimizin nerede kullanılacağı ile ilgili bir durumumuz yok. Yani bunu devlet de kontrol edemez. Evet. Çünkü veri kaynağı sadece bir yerden değil. Yani bugün ben yapay zekaya kendi TC kimlik numaramı sorup, yani başta soruluyordu, TC kimlik numaranı yazıyordu. Ben kimim biliyor musun? Yani verdin zaten. Hani orada verdin o kısımda. Verinin nereden geleceği belli olmaz ama önlemler bizim elimizde.
1: Evet, yani gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Yani şey diye düşünmeyin. Ya işte ben hiç bahis oynamadım ama bana bahis reklamları gelmeye başladı. Yani sizin herhangi bir girdiğiniz normal Google arama motorunda bile bir reklama, bir şeye dokunduğunuzda o sizin verilerinizi almış ve size mesaj göndermeye çoktan başlamış olabilir. Mutlaka o İYS mi demiştiniz?
0: İYS sisteminden
1: onu kontrol edin ve izinleri kaldırın yani. Böyle mesajlar gelmesini istemiyorsanız. Çünkü gençler arasında şu an bu çok yaygın. Yani gençler sürekli böyle mesajlar alıyor ve böyle garip garip mesajlar alıyorlar. Evet. Hani bunu durduramıyorlardı. İşte engelliyor bir numarayı, başka bir numaradan geliyor. İşte bugün seni çok özledim diye bir mesaj geliyor. Altında işte bilmem bonus şeklinde. Artık hani o kadar çok oldu ki bahis evet. olayı hunharca gönderiyorlar. Her yerde var. Her yerde, her reklamda karşımıza çıkıyor. Bilmeden yani yanlışlıkla basıyoruz.
0: Evet. Ve burada aramalarla ilgili de şunu belirtebilirim. Yurt dışından bazen aramalar gelebiliyor. Hem
1: evet.
0: Kullandığımız yazışma platformunda.
1: Görüntülü arıyor.
0: yazışma platformunda. Ya da normal aramada gelebiliyor. Eğer siz yurt dışıyla bir alakanız yoksa onu operatörünüzden kapatabilirsiniz. Ama kapatamadığınız durumdaki ben arka plandaki işleyişi aktarayım. Şimdi binlerce telefon numarası var. Yani datayı buluyorlar o tarafta ve bir yazılım aracılığıyla bütün telefon numaralarına birden arama gönderiyorlar. Şimdi ben yazılımım ve sizi aradım. Eğer siz açmazsanız yazılım şu şekilde dönüyor basit anlamda. Bu karşıdaki gerçek kişi değil. Ama siz o telefonu yanlışlıkla açarsanız diyor ki karşı tarafta bu numara doğruymuş ve bu numarada karşıda bir kişi var. Bu kişiye devamlı reklam mesajları ya da reklam bildirimleri, aramalar yapabilirim. O yüzden bilmediğiniz numaraları hiçbir şekilde açmayın. Yani o tarafa tamamen gerçek. Bu numara gerçektir. Yani bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası sağlayabilirsiniz. Bunun gibi oluşturulmuş milyonlarca numaradan hangilerinin gerçek kişi olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden tanımadığınız numaraları hiçbir şekilde açmayın. Ben genelde bana geldiğinde kargo falan da geldiğinde ilk başta sorgulatıyorum. Kimmiş ya da işte kaydedip bakıyorum eğer bir normal telefon numarasıysa. Eğer emin değilsem kimsiniz diye önce mesaj atıyorum. Kesinlikle İlk açtığınızdaki o ses bile ona şeydir, hep deniliyor ya, işte evet kelimesini bilmediğiniz bir numarada evet kelimesini, tamam kelimesini kullanmayın diye. Çünkü sizle yapılabilecek bankacılık işlemlerinde de o sizin sesteki evet kısmınızın kullanılmaması açısından o kısım önemli.
1: Evet, vallahi geliyor numaralar. Açıyoruz, alo alo diyoruz. Kimse cevap vermiyor, evet. Geri kapatıyoruz. Yani o ses verilerimiz hepsi gidiyor oraya aslında.
0: Aynen.
1: Ben özellikle merak ediyorum. Yani şimdi bir numara geliyor. Ya, acaba diyorum hani işte biri bir şey sormak için mi aradı? Numarayı da bilmiyorum. Evet. Ya da mesela müşteri hizmetlerinden mi arıyorlar? Bir şey mi oldu diye. Sonra bakıyorum ses yok. Dıt dıt dıt diyor. Ya da işte aramaya yönlendiriliyorsunuz gibi şeyler söylüyor mesela. Hani sanki ben aramışım karşı tarafı gibi. Sesler geliyor. Bir de şöyle bir şey vardı bir ara, çok popülerdi. İşte WhatsApp'tan Afrika'daki başka ülkedeki insanlar görüntülü olarak arıyorlarmış. Aynen. Yani para istiyorlarmış. İşte bana sadaka ver, bana para ver. Şeklinde söylemler yapıyorlarmış. Bunu hani çok fazla karşılaşan olmuş aslında. Sosyal medyada da çok fazla dönüyordu böyle. İşte diyor beni diyor arıyorlar diyor. Bir tane görüntülü arama geliyor bilmediğim yabancı numaradan diyor. Bir gün diyor açtım diyor. Yani yabancı birisi diyor benden para istiyor. Açın bana para verin.
0: Aynen, işte o da aslında açılmaması gerekiyor. Zaten onunla ilgili WhatsApp'ta bir güvenlik uygulaması yayınladı orada. Sesli, bilinmeyenleri direkt sessiz al, direkt kapa şeklinde. O ayrında yapılıp hiçbir şekilde ne görüntülü ne sesli verinin karşı tarafa verilmemesi gerekiyor.
1: Artık dilencilikte dijital ortama taşındı denilebilir. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Hem aileler hem de gençler için dijital dünyada güvenli kalabilmenin en güvenli kalabilmek için böyle hayati tavsiyeler verebilir misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi biz yapay zeka ya da dijital dünyadan uzak dursun, çocuklarınızı hiçbir şekilde dahil etmeyin gibi bir söylem yapamayız. Yapmamız da doğru olmaz. O zaman çocuk ve gençleri bu teknolojiden geri bırakmış oluruz. Burada yapacağımız öncelikle haklarımızı bilmek, farkındalığımızın oluşması ve çocuğumuzun da bu alanda farkındalığının oluşmasını sağlamak, en doğru, en kullanılabilir platformları kullandırmak bu alanda en önemli vereceğimiz tavsiye.
1: Evet, gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Bugün çok güzel konulara değindik. Evet. Yani gençlerin, çocukların, yaşlıların hani aslında sadece yeni nesil anlatıyor değil de bütün çocuğundan yaşlısına herkesin aslında muzdarip olduğu bir konuya değindik. Bu teknolojiyi şu anda en çok kullanılan kesim de aslında gençler yani. Özellikle sizleri uyarıyorum, çocuklar, gençler çok dikkatli kullanın. Evet, biz biraz daha iyi biliyoruz belli bir yaş kesime göre, biraz daha araştırıyoruz ama yine de çok dikkatli olun bütün verilerinizi, işte öğreneceğim aman yapmayayım, aman uğraşmayayım diye bütün verilerinizi vermeyin ve verileriniz paylaşılmasın diye ayarlarınızı kapatmayı unutmayın. Çok güzel bir yayındı. Teşekkür
0: benim
1: ederim.
0: Benim için de çok teşekkür ediyorum davetiniz için tekrardan.
1: Son olarak buradan siz dinleyenlere neler söylemek istersiniz?
0: Yani teknoloji engellenemez, ilerleyen bir yapı. Biz de bu sürece katkı sağlamak zorundayız. Ama mutlaka ve mutlaka farkındalığı sağlayarak, çocuklarımızın dijital mahremiyetini de sağlayarak bu yolda ilerlemek en büyük temennim. Ben teşekkür ediyorum tekrardan davetiniz
1: rica
0: için.
1: Ederim. Yani umarım dinleyenler de bu verileri, bu bilgileri almışlardır ve uygularlar diye düşünüyorum. Gerçekten çok dolu dolu güzel bir yayın oldu.
0: Evet.
1: Bugünkü programımız bu kadardı. Özlem Durağan'la birlikte adli bilişim alanında sorularımızı yönelttik. Yapay zekayı sorduk. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

neşe. Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonağı Rüştiyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yani...

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti, fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

0: Avuçlarında hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Avuçlarımda
1: Sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğinin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatının yanında sporla da ilgilendi ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere de katıldı. Evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yaşar Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
0: 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1792, New York Borsası kuruldu. 1874, Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprağın altından çıkardı. 1928, Türkiye Cumhuriyeti, Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 1954, ABD'de siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı. 1970, Norveçli antropolog ve kâşip Thor Hederyal, papirüsten yapılmış Raiki teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 1972, Demiryollarının 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 1983, Ankara Bahçeli Evler'de 8 Ekim 1978'de tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Encümen Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 1983, İsrail, Lübnan ve ABD arasında 17 Mayıs Anlaşması imzalandı. 1989, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989, Çekoslovakya'da 4 aydır hapiste olan yazar Václav Havel serbest bırakıldı. 1992, Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1994, Türkiye ekonomisi 14 yıl aradan sonra IMF denetimine girdi. 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in tepesine çıkan ilk Türk oldu. 2000, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 2006, Danıştay'a Avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi, 4 üye yaralandı. 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da bu imzayla resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi, 30 işçi göçük altında kaldı, 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün...

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.